Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tang Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерішлерді барлыққа келтірді. Менің сайдек әгішшім білен, о башқалар білен ұшырышыны қалымайдыған, хатта өзіге үзілінмейдіған боп қалды. Бір күні о мәнден айырылып, хәммені қайтадан башлашына қарар қалды.
9: Үшінші номерлық бемар.
10: Доктор, мен хамышлық кесілі гриптар болға ұқшаймын. Қандақ табалансам бола.
8: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalısak mı?
10: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Hazıraklı özgürüşmü beni ümitke teximi yıkılaştırdı.
11: Psikolog sağlamlıqa köngül böleydi.
8: Mən bir tamçı su.
10: Mən mi bir tamçı su?
8: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
10: Mən pakı su ambırdın kəldim.
8: Güllükdə güllərini soğurumən.
10: Cüməkni çın əkməbdi. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
8: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan itizlanı soğardım.
10: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
11: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio dinləyicilər, Qoyun Axbarat İşxanası yığınında 15-ci 5 illik planını başlaş yürüyüşlük baş temasidagi axbarat e'lon qilish yig'ini ochdi. Maliya ministerligining aloqador mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Bu yil davlatimiz texim aktiv maliya siyosatini yo'lga qo'yib, zarur maliya chiqimi salmoqini saqlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Bu yil kirgandan buyon Maliya ministerligi texim aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmoqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylog'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliya ministerligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliya chiqim qurilmasidan qaraganda ichki ehtiyojning yoshirin kuchini qezish, xalqning baxt saodatini oshirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytish qatorliq jihatlarda nuqtaliq kuchash kerak. Liomin munolarni bildirdi. Iste'mol jihatda iste'mol buyumlarining konisini yangisiga almashtirish mablag'idan 187 milliard 500 million yuan tushirilib, aloqador tovarlarning setilish summasi taxminan

алғы сілжітілған кәсіпләнің өткіліші елгіркі сиясет логикісіден пәрқлініду. Әркетлендіргіш күчінің механизмі оқшымайды. Елгірі кәсіпләнің өткілішідікі етекчі күш базар еді. Өкімет асастықы мәбләғ селіш мұйтіні яқшылайды. Базар үзілінішігі маслышатты. Бұ кетім өкіметнің етекләш ролі тәкітләнді. Яни, базар қануниеті өрмәт қылыш алдың шәрті астыда, кәс бошлық орынлаштырмасының йөнеліші вә ретіміні тәшәбіскарлық білән яртыш керек. Стратегиялік орын бекітмісі оқшымайды. Илгірі кәсіплерін өткешінің сиясет нишаны асаслықы районларының мас тәрәққиятын илгір сүріш, районлар пәрқіні кішкілтіш еді. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da oturup koyulgan, devletin stratejik merkezi rayon kuruluşu ve aşkuşluk kesip zapsını ilgir sürüşke birleştirgen de, nöbette kesiplerinin yetkilişinin rayonlar ara maslaştırış koraldın, devletin iktisadi bir hatarlıkki, kesip zancirinin evrişimlikige münasuvetlik stratejik orunlaştırmağa kötürülgenlikini körvalgılı buludu. Yetkeş mezmun okşumaydı. İlgiri kesiplerin yötkeşte işlep çıkırış iktidarının köçürüş asas kılınattı. Hazır təkitlindiğini yığınlık yartış zenciri, kesip zenciri, meblağ zenciri, ixtisaslıklar zencirinin mas yötkülüşü bulup, yötkülüş cereyanının kesipler yetisini östürüş cereyanıga aylınışı talep kılındı. Bu kıtımkı yötkeş pırsatının paydalanıp, otura garbi kısım rayonlarda kesiplerinin yükselişini işkaşırıştın ümit barı. Dıngız boyu rayonları bilen işki kuruqlık rayonları pelenpeysiman parıqtın funksiyeni maslaştırışka. Kesiplerin yötkeş, işlep çıkırış iktidarını köçürüştün, ekologiyeni kaytı berpa kılış qarap yüzlendi. Kelgüsü nezar salsaq, devletin kesiplerin yötkep terakki kıldırış, dereycisini östürüş kuruluşu, devletimizin iktisat xaricisini çonkur özgertidu. Boşluk endisisini kaytı berpa kılış. Dövletimizin strategiyelik çoğunkır evzellikini cari kıldırış. Islat ili perilgan işke çitilgendim bu yan, dövletimiz işlep çıkırış güçlerinin cahilişi de Roşen, Dıngız Buyi, işke kurukluk pelenpeysiman kurulması barlık geldi. Bu kurulma ünümlü östürüş bilen bir vaxtta kesip zenciri, təminlət zenciri yüksek derecede Dıngız Buyi'yi merkezleşip geliştek boşluk endisi şekillendirdi. Kesiplerin yötkep terakki kıldırış. Dereycisini östürüş kuruluşu, devletin strategiyelik kindik rayon berpa kılıp, devlet zemini boşluğu da pelenpeysiman hem türtkü buluş, koş yadro masış endisini berpa kılışını talep kılıdı. Şarık kısım Dıngız Boyu rayonları sırtkı içi yutuşunun aldın kısepi ve pentechnikide de yığınlık yartış, menbe rayonu buluş funksiyasını dağımlık üstü kalıdı. Otura, ғарбы қысым ішкі құрық райынлары байлық әвзәлікі вә адам күчі тәнірхінің селіштұрмы әвзәлікіні жарий қылдырып, стратегиялік кәсіп базысы, мадди әшия запас сақлаш базысы вә ұл әсілі құрылышыны алғы сілжітіп, шәрік қысым райынларының кәсіп өткілішіні үстік алуды. Бошлықны қайты бәрпа қылыш әмелетті, отыра, ғарбы қысым райынларының кәсіп қарейтісіні қайтыдын яратмақта. Ananevi yasımıçılıkını kobul kılıştın, strategiyelik yığındın güllengen kesiplerini orunlaştırış kıça, işki kurukluktaki ülkeler okşaş bulmağın yolları bilen, devletin yığın süpetlik işlep çıkırış güçleri orunlaştırmasına sınıp girmekte. Strategiyelik yığındın güllengen kesiplerinin orunlaştırmasını kobul kılışça hatta, enkü ülkesi Çancan delisini bir gevdeleştiriş strategiyesinin katlanma özellikleri tayinip, 2025-ci ildeki optimobil işlep çıkırış miktarı ve yeni energiyelik optimobil işlep çıkırış miktarı memleket boyunca aldın korun turdu. Onun muvaffakiyet kazanışıdaki aşkuş, memuri rayon halkıgan hemkarlık mekanizmini kesip muhasırsını bösüp çıkışının yadroluk tutkusu kılıp, Çancan dildisi 4 saatlik kesip çemberkeyi sınışıp, ananevi yezigilik çoğun ülkesinin yeni energiyelik optimobil birinci ülkesine aylanğanlıkıda. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin boşluk orunlaştırması cihette, işki Mongol, bütün memleketki hesaplaş küçü torunun devlet tügünü bulu süptü bilen, devletinin şarıkının sallık melumatlarını garip götgep hesaplaş kuruluşunu çoğunkur yol koydu. 2025 yılı hesaplaş küçü kesiminin ticaret kirimi 57 milyard 700 milyon yuan getip, hesaplaş küçü umumi kölümü ve ahli hesaplaş kölümü memleket bu içe birinci orunu durdu. İşki Mongol Abdunum rayonunun rəqəmlik ixtisat kəsbimi tez tərəqi qılıb, yadroluq kəsib qanuni ige asasi gəvdilərinin sanı.

Yani bultur kokşeş mezgildikidin 26,4% eşip, kesipler yötkülüşünün coğrafiyelik boşluktan rakamlik boşluk karab çonkur kengaygenlikini ekset güzdi. Şenşi ölküsü yukarı pentekniki kesipi ul esle kurduşu cihette, foton kesipinin yötkülüşünü kabul kıldığan ul eslerlerini pahal berpa kıldı. 2025 yılı 11. ayda Gərbi Şimaldaki Tunci Selsi Optikilik Arlıq Sınaq Liniyası rəsmi tutaşdırılıb, rayon Selsi Optikilik Özək Arlıq Sınaq sahəsindəki boşluq doldurulub, Şənşinin 100 milyard dərəcəlik foton kəsbi topini bərpa qılışığa yadroluq asas saldı. Ənxuyunun avtomobil topudun 2 Moğolunun hesablaş küçü İgizliki gecə. Andın Şenşi'nin foton müsabıqa yolugıca, otura garip kısımdaki yukarı pentekniki kəsbi tərəqi qılıp tədirici zoruyup, pələmpeysman həm türtki buluş, qoş yadro masıştək çonkur strategiyelik əndizgi qırap yüzləndi. Kəsb ekologiyasını qaytı bərpa qılış, işləp çıxırış ixtidarını köçürüşdün zəncirsiman alqışqa yüzlünüş. Kəsblərin yötkülüşü adı aldıki boşluqdaki yötkülüş bulmasdın, Belki otura, garbi kısımının ayakışıp yugürüştün, tan yugürüşke ötüşüge törtkü buluduğun strategiyelik pürset. İlgiri kesiplerinin yötkülüşü, yeki karxanının işlep çıkırış ıqtidarının köçürüşünü asas kılgan. Münasip olgan kesiplerinin yürüştüleştürülüşü kemçil bulup, kubul kılgan cayda karxana yiganı kalatdi. İşlep çıkış tenarxi ve ticaret tenarxi bir kadar yukur bulup, kubul kılgan cayının evzellikki ige kesip rıqabet küçünü şekillendirişüge yardım berelmeydi. Bu növət kəsiblərinin yötkülüşüdeki yadroluq özgürüş, karxanını köçürüşdün, zəncirini köçürüş və ekologiya bərpa qılışqa buruluş boldu. Konkret qılıb etqanda, zəncir igisi karxanlarını yetəkçi qılıb, yuqarı tüvən halqıdaki yandaş karxanlarının həmkarlışıb yötkülüşügə törtkü buluş gerek. Sıçan yibinda energiya batareyası kəsibinin baş götürüşü, kəsib zəncirinin yötkülüşüdeki tipik ülge. 2019 yılı Ningdi Şideyma kalaşkandan kiyin, Yibin başlamçı koşulgan yürüyüşleştirişdek sodiger çakırış taktikisini bekitip, kısqına bir neç yılda energiya bataryası hem yukarı tüven halkıdaki yandaş turdun 120'den artıqını kirgüzüp, asasi ham material, batarya elektri özüki, yeni energiyelik avtomobil, bataryan yığılıştın ibaret yeşil yepiq halkılıq bütün kesip zancirini bərpa kıldı. 90%'ın artıq batarya kurulma detali öz cayda yukarı ünümlük yürüşleştirildi. Bugün günde bütün dünyadaki her 10 tane energiya bataryasının biri Yibin'de işlengen. Yibin batarya kesbinin halkımı terakkiyatı şunu ispatladı ki, kobul kılgan cay zancirdeki asas karxanını çördügen alda, bütün zancirini yürüşleştirişini işkaşırganda, o kesblerinin yötkülüşüdeki pasıp kobul kılgıcı bulmasdın, Belki mükemmel kesip kan işleş iktidarı ige müstakil merkez buludu. Kesiplerini köçürüp geliş, texin mühimi tutup geliş, ixtisaslıklarını kaytırıp geliş, texin mühimi sehni buluş imkaniyeti ige geliş, üstürüş kuruluşun yol kuyuşunun mühim mezmuni. Bu kıtımkı kesiplerinin yötkülüşünün yadrosu yenilik yartış zanciri, kesip zanciri, meblağ zanciri, ixtisaslıklar zancirinin mas yötkülüşünü bir tutaş planlap algı silcitiş bulup, Otura, garip kısım rayonlar yötkelgen kesiplerini çördep tatkik kılıp içiş, arlıqtı sınaq kiliş, məhsulat mıhtarını öz içiğe alğan bütün zancirlik ixtisaslıqlar terek sistemisini bərpa kılıp, yukarı maharetlik ixtisaslıqlarını dığız boydaki rayonlarına oxşaş kesbi terakkiyat boşluğu ilan təminleydu. Məsələn, Wuhan özək kesbi ekologiyasının künsiri mükemmelleşiğe ekşip, texim köp injinerlar birinci septiki şehirlerden qaytıp geldi. Toz şarkı canıbı uçuş şekildeki tağ yönülüşlük ekimden oranını kesip, ixtisaslıklar koş yönülüşlük atlandıgan yeni endiz aldı. Çünkü yukarı yeni teknik rayını ixtisaslıklar koşulgan kapital, koşulgan kesip ekologiyası bərpa kılıp, bir kolektifini kırgızış, bir kesipki türtkü buluştak zancırsıman efektini şekillendirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, cigerini maykaplaştın aldığını kandak iliş gerek. Muhbirimiz Polat Amanuri bu vaxtı çüşençi bir yeri.
1: Cigerini maykaplaş tılgıyla nurgun kişi bu baylar kesili. Yani bek semirip ketkenlerde kör olduğun kesel deyişidu. Ondak da gözsüz tamak yesi mu, cigerini maykaplaşı mümkün desem işinemsiz. Xabar kılınışça bir er daim gözsüz tamak yap yerim yıldınkin, cigerini maykaplaş ekvali eğrilişip ketken. Adem nem üçün gözsüz tamak yesi mu jigarını mayqaplash darajasi egirlishib ketidu? Jigarını mayqaplashning oldini zadi qandaq qilish kerak? Jigarını mayqaplash jigardagi may ziyodi ko'p bo'lu sababidan kelib chiqadigan bir xil kasallik. Odatda jigarını mayqaplash asosligi tarkibida may, qanit miqdori yuqori bo'lgan yemaklarni iste'mol qilish bilan munosabatli deb qaraldi. Amaliyotda gözsüz tamak yeguvchilarning jigarini mu may qaplishi mumkin. Buning sababi asosligi tuvandiki bir qancha nuqtani o'z ichiga oladi. Birinchi, karbon suv berikmalarini ziyodi ko'p qabul qilish. Oldi bilan go'shsiz tamoq yeydiganlarning ko'pincisi oqsil va yog' to'liqlash uchun mifan, ugra, bolka qatorliq asosiy yemaklarni ko'p miqdorda iste'mol qiladi. Bu yemaklarda karbon suv berikmalari mo'l bo'ladi. Adam bedeni kabul kılgan karbon su birikmeleri bedenin ihtiyacından eşip ketkende kan şekeri ve insulin seviyesi örlep getip, artık energi cigerde mayğı ayınlanıp saklanıp kalıdı. Şunun bilen vaxt uzargan seri cigerini may kaplışı mümkün. Meselen ziyadi köp istimal kılındıgan meyve, meyve şerbeti ve tatlıq türümler gerçe ösümlik ham eşya kılıngan yemeklik bolsu mu? Lekin tərkibidə köp miqdarda təbii qənd maddəsi var. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq olmaslıq. Gözsüz tamaq yeydiganlar qəbul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi əsaslıqı ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardan ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyimi ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qəbul qılınışını kəltürüb çıxırıb, mayının yığılıb qəlişini ilgi

bir sürüşü mümkün. Göş hamışa kılınğan yemekler kemçil bolğan ekvalda, gözsüz tamak yediğanlar mayının türü ve miktarıga tekim dikkat kılıp, toyunğan mayını ziyade köp kobul kılıştın sakılınışı gerek. Onun başka, dufu katarlıq gözsüz yemeklerini pişiklaş ceryanda, temlik kılış için köp miktarda yağ, şeker ve tuz koşuludu. Karmakka sağlam göründüğün bu gözsüz tamaklarga, emliyette may, kent terkibi yukarı buluş xavip yuşundan bulup, uzak mezgil istimal kılganda, okşaşla cigarını may kaplaydı. Üçüncü, yemek işmek kurulması muvapıq bolmaslıq. Bazı gözsüz tamak yigicilerinin aksıl ve yemeklik talallarının kobul kılınışıga sel karşı, yemek işmek kurulmasının barlı xil buluşunu keltürüp çıkarışı mümkün. Uzak müddet gözsüz tamak yigende, aksılının kobul kılınışı yeterlik bolmay, cigarının normal metabolizm iktidarıga təsir etidu. Cigarda may toşuğuçi aksılını sintizlaydıgan yeterlik aksıl kemçil bolganda, may cigardın toluq çıkıp gitelmey, yığılıp cigarını kaplaydı. Bunun başka vitamin, mineral madde katarlıq ozuqluq maddelerinin kemçil buluşumu cigarının sağlamlıqıga təsir yetküzdü. Məsələn, vitamin B türüdeki ozuqluq maddeler.

пайдалык. Узак муддат көзсүз тамак ийиш. Бу озуклук моддаларынын кабыл кылынышы итерлик болмастыгын келтирип чыгарып, жигерни май каплаш хаупун ашырып жатат. Яна кайсы амиллар жигерни май каплашны пайда кылды яки эгирлаштырыды? Жигерни май каплашның шәкилленеше көп хил амилларның ортак тәсиринең нәтиҗәсе булып, yemek içmekдән башка төвәндәге бер канчы хил амилмы жигерни май каплашны тезилтүйтыды яки эгирлаштырыды? Турмыш адәти. Хәрәкәт кылмай узак ултырып ярсә, энергияның сарып кылынышы yeterлек булмайды. Шуның белән артыкча энергия майга айынып, бәдән сакланды. Uzak müddet ziyade çarçaşma ciğerinin madde almaştırış iktidarı təsir etkizip, mayının ciğerde yığılıp gelişini keltürüp çıkırdı. Şuna yemek içmek sağlam bolğan ekvaldı mı, muhabbıq çeni qeyş ve emgek bilen demilişini birleştirmegen de, normal beden iğirliği ve metabolizm haltını saklap kalgıl bolmaydı. Yani şuna dikkat kılış gerek ki, gözsüz tamak yigiciler arağını köpüsü mü, ciğerini may kaplaş xaıpın aşır etidu. Kesellik ve doğru ameli. Diyabet, kandı may köpeyip gitiş, yukarı kan besimi, köp haltılık tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulma xarakterlik kesellikler, cigarının maddalmaştırış iktidarı təsir görsüdüb, cigarının may kaplaş xaupini aşırı etidu. Onun başka hormon, antibiyotikler, tutkaklıqa karşı doğrular uzak müddet işiltilsi mu, cigarının yükünü eğirlaştırıp, cigarının may kaplaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna doğrunu muhabbıq işiltiş ve asasi keseliklerini dağılıp sakaytış mu, cigarının may kaplaşının aldın ilişik paydalıq. Semizlik ve ersiyet amili. Semizlik, cigarının may kaplaştaki asaslıq xatarlıq amillarının biri. Ama gözsüz tamak yigicilerinin beden eğirliği ölçemden eşip kessi mi, cigarda may yığılıp kalıdı. Bir kısım kişilerde ersiyet amili sebebiden cigarının mayğı bolğan madde almaştırış iktidarı bir kadar aciz, ya ki mayını saklaş iktidarı bir kadar küçlük buludu. Bu semizlik ve cigarının may kaplaşının yüz beriş ihtimallıkını məlum derecede aşırı etidu. Cigarının kaplıgan mayını yokutuşunun əpçil çağrısı. Cigarının kaplıgan mayını yokutuş için yemek içmek, hareket ve turmuş usulü katılık cihetlerde universal tanışaş ilip veriş gerek. Keselik sebebin tepeş ve yokutuş. Aldı bilen cigarının may kaplaşını keltürüp çıkardığan yemek içmek kurulması muhabbıq bulmaslık, hareket kemçil buluş, arağını köp iç, doğrunu muhabbıq istimal kılmaslık katarlıq keselik payda kılgıcı konkret sebeplerinin bar yokluğunu aydınlaştırılış, hem de yemek içmek kurulmasını tanışış, hareket miktarını aşırış, araktaşlaş, cigarga ziyanlık doğrularını istimal kılışını toxtutuş, katarlıq tedbirlerini kolunuş. Eğer semizlik sebebidin bolsa, beden eğirliğini yenikletiş gerek. Dikkat kılışkı tegişlikki şu ki, beden eğirliğini heptide 0,5 kilogramdan 1 kilogramgıça tedirci azaytış. Tez sürette oruklap, salametlikki ziyan yetküzüyleştin saklanış gerek. Yemek içmekni tanışış. Kent, yağ terkibi tüven, talalıq yemeklerini asas kılıp, kent, yağ terkibi yukarı yemeklerini az istimal kılış gerek. Bulup mu tücüpülep işlengen karbon su birikmeleri ornığa, kanıt körsetküçü tüven yemeklerini istimal kılış, kan şekerini kontrol kılış kıpaydılık. Zeytun meyi, kattık bosluk meyve, ve belik katarlıklarını muhabbıq miktarda istimal kılıp, ziyadı toyunğan ve toyunmağan yağ kislatasını istimal kılmasıq gerek. Aksıl, vitamin, mineral madda, yemeklik talasi katarlıq ozuqluq maddalarının tekşi qobul kılınışıga kapalatlı kılış. Pırçak türü dikiler, pırçak yasalmaları, dallıq ziraat, yeni köktat ve meyveçi ve katarlıq ozuqluq tərkibleri mol bolğan yemeklerini köprek yiyiş gerek. Şununla bir vaxtda ədidin artıq yep içiştin saxılınış, ərqetimliq tamakta korsağını 7-8 ülüştün artıq toyğuz etmeslik gerek. Turmuş adeti. Her günü muhabbıq mıqtarda oksigillik çınıqış. Məsələn, tez mıngış, astı yügürüş, su üzüşünü devamlaştırış gerek. Bunun bədəndiki artıq may və energiyanı xoğurtışqa yardımı bar. Her haftada az digende 150

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, ızcıl kalitsi toluqluğanda la sünek şalanlışış alametlerini pes etkili bulamdu. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu vaxta düşünce bir yerudu.
1: Sünek şalanlışıştın, sünek şalanlışış karakterlik, sünek sunuşkıcı bolğan ceryan, emniyette san özgürşidin süpet özgürşik ütüş ceryandır. Sünek şalanlışış, sünek miktarı azıyış ve sünek dokulmalarının mikro kurulması nacarlışışını alaylık kılgan kesellik. Biz daim sünek kurulmamızını öyge uxştimiz. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıqla buzgunculuk uçursa, uyumuz xatarlık öyge ayılınıp kaladı. Sonak mı əmiş ondaq? Sonakının mıhtarı azayganda, sonakının mikro kurulması buzgunculuk uçursa, sonak acizlap ketudu. Bazı yaşanğalla eğir nerslerini yötkigende, on solgu burulganda, hatta çüşkürgende mu sonaki sunup ketudu. Onun üstüye sonak şalanlıştın kelip çıkan sunuq bazda məlum dereceli yoşurum buludu. Yaşanganlar bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arıqısı da sönek, yani bel omurtkısının içki kısmı da kiçikine sönek sunuş yüzbergen bulup, vaxtı da davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvalı eğirlap getişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalisi toluqluğan bolsa mu sönek şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bulmaydı. Kalisi toluqluğanda sönek şalanlışışının aldın alğıl bulamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sönek şalanlışının aldın ilişte belgelik rol oynusu mu, lekin çoğun yaşlıq yaşanganlarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbete etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sönek şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun sebebi mında. Birinci, yaşanganlar bedeninin sümürüş iktidarı tövallab, kalisini sümürüş iktidarı yaşlığa yetmeydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe ayışıp, sönek maddesinin ekip getiş süreti bargan seri tezleşiydi. Üçüncü, yaşının çoğun işi ayışıp, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Meselən, sonak boğum yalluğu bel omurtka arlıq təxsisi pol deyip çıkış qatarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili qatarlıq ast karakterli keseller mi sonakka selbi təsir körüstüdü. Yukarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıq tayınıpla sonak şalanlışışıqa karşı durğuli bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşqan sonak şalanlışışını davalaş nemilən özçü galıdı. Biz kalıplaşkan sonak şalanlışış kesilini davalaşını 3 baskışkı bölüşkü adetlengen. Birinci baskış, sağlam turmuş usulü ve yemek işmek adeti. Meselən, kalisi miktarı yuqur yemeklerini köp yiyiş, doktorunun körsetmesi boyunca kalisi tabletkisi ve münasuvetlik vitaminlerini istimal kılış, aptapka köprek kaxılış, tamaka harak taşlaş, hareket kılışını devamlaştırış. İkinci baskış, doktorunun körsetmesi boyunca kalisinin sömürülüşünü ilgir sürdüğün, sonakının şekillenişini ilgir sürdüğün doğrularını istimal kılış. Üçüncü baskış, doktorunun körsetmesi boyunca sonaktaki kalisinin ekip getişini tizgilleydiğün doğrularını istimal kılış.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul müharriri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə diqqətlə stansımızdan başqa programlarda bolsun.
2: Kainatki cisimlər toxtamay ayılınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandak, adamla tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
5: Биздей докторлорго кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчаганда, докторлукту башлаган чагдаки касмымды эслеймин.
6: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkta sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılmanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: turmuşunu menbe kılgan, emma turmuştun üstün turdugan sennet icadiyeti ve realizm bilen romantizm birleştirilgen estetik uslup arkalık kişilerini celip kıladugan, tesirlendirdugan, ayacanga saladugan tehimi küp bedi obrazlarını yaratıp, devirge unutulgusuz nadir sennet eserlerini kaldırış gerek. Eser yazışının asasi yolu til işiltiş ve mezmun ifadeleştir. Edebiyat sennet olgu biz şıka, yakşılıkı ündigendila devrinin burgusuğa ayına alaydı. Kamaletki yetkendila güzellik yaratkılı boludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri Cungu edebiyat sennetinin olgu biz şıka, yakşılıkı ündeydiğen isil enenisini cari kıldırıp, sosyalistik yadrolu kımmet karışını edebiyat sennet icadiyeti de təsirlik, callık namayan kılıp, vəzillik, sağlam, illik nərslərini əks etküzüb, sağlam mədəni keyfiyatını təşəbbüs kılıp, qeyri estetik xayişini körüb taşlap, ideyəs çonqor, sap, oddi, cüşkun, vəzillik münəvər əzərlə arqılıq, xalqının estetik karışı, qimmət qarışını ozuqlandırıb, xalqının mənivi turmuşunu teximi beydiş gerek. Üçüncü, kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərinin toğırlarını saxlap, yenilik yarışdı çıngdırıb, dəvirgə yetişib mağdıqan nadir əsərləri arqılıq, ədəbiyyat sənnətinin yeni mənzilini yetişini ümit qılımən. Bir dəvirnin ədəbiyyat sənnət muvafiqiyyətiga baha berişdə, axırqı hesabda əsərgə qaraş gerek. Ədəb və sənnətkarlarının kişilik ayat qımmetigi baha berişdim o, əsərgə qaraş gerek. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçiləri mükəmməllikə intilib, dadil yenilik yartıb, uluq millətimizgə, uluq dəvrimizgə münasib, münəvər əsərləni tırışıb icat qılış gerek. Qədimdən hazırgıcə, münəvvər ədəbiyyat sənnət əsərləri müqərər halda ideyəvi məzmun bilən bədi ifadələşinin orqanik birlikinin məhsulu bop gəldi. Davli çonqur bolsa, vəzni küşlük çıxıdı. Vəzni küşlük bolsa, tili güzəl çıxıdı. Tili güzəl bolsa, əsər nadir boludu deyən ənişu. Güzəlliknin qımmetini güzəl bolğan sənnətki sındırgəndila Əsərgi can kırıdı. İdiya bilən sənnət bir-birini gəvdləndir əlaydı. Əsər mu uzaqç tarqıl alaydı. Süpətni östürüşni ədəbiyyat sənnət əsərlərinin cini qılıb, məzmunğu material tallaşda tələbcan bulub, İdiyəni çonqır iç berib, bədi icadiyyətdə sərxılıqı intilib, əsərinin mənivi quvuti, mədəniyyət məzmuni, bədi qimmetini üzlüksüz östürüş gerek. Yanılıq yartış, ədəbiyyat sənnətinin cini. Yazğıcı Liu Qing, bir yazğıcı təhlitçilikdən pütülləy qutulğandıla əqiqi yazğıcı buluşqı başlaydı. Hər bir dəvirdiki ədəbiyyatının yeni uslubu buludu deyən. Kən ədəbiyyat sənnət xizmətçilərdə Oldun qıladın ügünüdüğən örmət tuyğusu buluşu. Teximi muyimi, oldun qıladın işib getidüğən qalıplıq tuyğusu buluşu gerek. Özdün halkış casartın aşırıb, eynən köçürüb, şamalğı əgişke. Təhlit qılıb, köçürüşkü qarışdırıb, teximi kən icadiyyət zımınıqı atılmış gerek. Mol və çonqur məzmulluq cunxa mədəniliki, Cunhua milletinin özgüçi mənivi bəlgisi. Hazırkı zaman Cungu ədəbiyyat sənnətinin uli. Şundaqla, ədəbiyyat sənnətdə yenilik yartışının xəzinisi. Cungu mədəniyyətidə əzəldin qədimdə təsvirlənməgən nərsləni təsvirləş. Qədimkilə işlətməgən vəzin qapiyəni işiltiş qədirlənib gəlgən. Cunhua münəvvər ən-ənivi mədəniyyətidiki ideyəvi qaraş, adimiyyət royi, əxlaq ölçümünü qezib, bədii icadiyyət küçü bilən Cunhua mədəniyyətinin qımmetini yuğurub, Jungxuan'ın estetika royi bilen zamanımızdaki güzellik intilişini birleştirip, Jungxuan medeniyetinin hayati küçünü urgutuş kerek. Bir izdi toxtap kelip, bekinmeçilik kılgan. Konuluqı isilvalganda varislik kılıştın eğiz aşkılı bolmaydı. Tomurunu üzüp taşlaş, asassız oydurup çıkırış, yenilik yartış hesaplanmaydı. Varislik kılış bilen yenilik yartışının münasibetini egilip, kadimkilerden ögünüp, emma kadimkigi isilvalmay, kaydedin büsüp ötüp, emma kanuniyetki kılaplık kılmay, Jungxuan münevver en-enevi medeniyetini edebiyat sennette yenilik yartışının muyum menbesiga aylandırış gerek. Bugünkü künde her hıl sennet türleri öz ara yuğurulup, bağlanıp, her hıl ifadele şekilleri girelişip, kırışıp, olaq tori, çoğun sallık malumat, sünni akıl katarıkla edebiyat sennet şekli de yenilik yartışık türütkü bulup, edebiyat sennet boşluğunu kengaytti. Şundaq bir kaydını çünüvilişimiz kerek ki, barlıq icadiyet mahareti ve vasitisi mezmun üçün hizmet kılıdı. Pen teknikinin terakiyatı, teknikinin yenilnişi, yeni bedii ifadeleş usulü ve mubalığı kılış usulunu barlıq keltürüdü. Lekin sennetinin mol mezmuni baştın ahır turmuştin kılıdı. Yeni teknika, yeni vasitlerden doğru paydalanıp, icadiyet ilhamını kozgap, medeniyetinin mezmununu beyitip, ideyevi hissiyatını ifadeleyip, edebiyat sennet icadiydi de mezmun tekimi mol, yuşurun küş tekimi zor bolgan yeni menzilini namayan kılış gerek. 4. Ken edebiyat sennet hizmetçilerinin Jungo hikayesini Çin hissiyat, bütün küş bilen yakşı sözlep, dünyaga işençilik, süyümlük, hürmet sazaver Jungo obrazını namayan kılışını ümit kılımen. Jungo halkı ezelden çonkur dünyavi muhabbet giyige. Hazırkı zaman Jungo edebiyat senneti de nezerni dünyaga, insaniyet kıkartış gerek. Ken edebiyat sennet hizmetçileri şenç ve gayi turguzup, ecdatlarının en-enisigi varislik kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Jungo'nun estetik mekstin namayan kılıdıgan, zamanımızdaki Jungo'nun kımmet karışını tarıhtıdıgan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini eks etküzüdıgan, teximi köp münevver eserlerini icat kılış gerek. Her kaysi dövlet halkının ekvali ve tağdiri türlük tümen hıl bolsu mu, lekin güzel turmuşku bolgan boşaşmaz intilişi, tağdirini özgertiş üçün tiz pükmey küreş kılışı, bir dehlike ege. Şundakla en asan ortaklık peyda kılıdı. Marcus mundak diyen, milletnin millet buluş süpütü bilen kılgalliki işi, insaniyet cemiyeti üçün kılgan iştir. Mislisiz japa müşakkatli küreş davamı da, Jungo halkı tohtumay algı basıdığan iradisi ve gayreti, mislisiz akıl parasiti ve küş kuvveti bilen Jungo'ça sosyalizm yolunu içip, iqtisadning tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mukum buluşudun ibaret iki çoğun möcözünü yartıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Jungo'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşurdi. Xalqaro cemiyet Jungo'nun terakkiyat yolu ve muvaffakiyet sırrını yeşip, Jungo halkının turmuşidiki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arkılık Adem terbiyeliğinde kalıpni tekimi uyuşturgulu buludu. Sennet arkılık kalıplarını tutaştırganda dünya bilen tekimi asan pişkirleşkili buludu. Ken edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Jungo zımınıgı koyup, Jungo hikayesini yakış sözlep, Tehimi çonkur nezer dairisi, tehimi ken köks karni, özgü tehimi işinilgan pozisiye bilen Jungo'nun özgürüşü ve Jungo royiga en vekilli kılalaydıgan temilan tallap бәдий жәттін іпаділәп, дұния түшінідіған текімі көп жұңқа мәдәнейті образын яртып, жұңғуыны тірішіп жаллық көп тұрәптін намайан қылып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқы түрітгі болуш үшін еңі сәйіп пүтіш керек. Әдәбият сәннәтнің мүллет алахидлі ке бір мүлләтнің мәдіниетні тонуш дәрейдісін іпаділәйді. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілері Джунхуа мәдәнейті мейданды чың тұрып, дүниады ке әр қайсы дөләтләді ке әдіп сәннәткарла білән алақы қылыш керек. Мүллет қаслықығы иге сәннәт мәзмуни вә шәкліні бейтішкі әхмет беріп, мүлләтнің қалық әдәбият сәннәт ән-әнісігі варыслық қылып, вә оны әуіз алдырып, ұслып еқім, шәкіл нұсқыларыны бейтіп, дүния әдәбият сәннәт сахәсі де джонгу салапыты, джонгу қияпытыны еніқ тіклеш керек. 5. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілерінің тоғры елді чың тұрып, вә оны әуіз алдырып, әхлақты му, сәннәтті му, камалетке етішке интіліш давамыда кішілік аят қымыты яртышын өміт қылымен. Әвәз сағлам болса, тіл гүзел болуды. Ғайе юксек болса, тіл өткір болуды. Ираде улуғвар болса, идия терен болуды. Әдәбият сәннәт кішіләні тоғры кейпят білен тәрбиелеш мәсулетін үстіг алған. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілері өзінің әхлақ сапасы, жәмиетке образыны әсәрінің іждімайы үнім білен бірлік келтіріп, сәннәт ғайысыды чың тұрып, әхлақты му, сәннәтті му камалетке етішке интіліп, тірішіп, али жанап әхлақ пәзіліті вә тілі гүзел, мәзмуны сәрхіл әсәрлері арқылық, тарықта тоғры кейпият қалдырышы, кішілі арысыда гүзел әхлақны әуіжі алдырышы, өзігі пақ нам қалдырышы керек. Әхлақ арқылық адам тәрбиелейді ғалла, авал өзіні тәрбиелеші шарт. Рухны тавлап, улны чыңытыды ғалла, авал өзіні тавлышы шарт. Тарихның ұзақ иқыны да қымытыны йоқатмай келген ашу надыр әсәрләнің әммісі де, әдіплі сәннәткарланың қәліп дүниясы білен білімінің бағылнышы, әхлақы білен талантының жұғырлышы, кішілік пәзіліті білен сәннәт әхлақының бірлішші әкс әткен болуды. Жәмиетк пайдылық әсәрдің юзләрчі болсымы көплік қылмас. Жәмиетк пайдысыз әсәрдің бір парчы болсымы азлық қылмас деген әнішу. Әдәбият сәннәт ижадиеті, жапалық ижади қызмет. Юксек бәдии сәвия етілдіріш, ончы асан ішемес. Бұның үшін бүтін ой пікірні мәркезләштірішке, кечіні күндізгі ұлап әжір сыңдірішке, бош ашмай тырышқы тоғыр келеді. Әгер асан елді меніп, тез пүткізішке алдырап, құрық намата қоғылышып, бір кечеділа нам чықырыш қиялды болып, бір кечеділа бейіп кетішінің койды болса, ақыр беріп, әмідің құрық қалыды. Әдәбият сәннәт амы бапыл іш керек. Лекен тетіқсіз, пәз, чакыны болса қәтті болмайды. Әдәбият сәннәт тұрмышқы еқін бұл іш керек. Лекен начар кейпиятның пайда қылғудсы, әгәш күчісі, тәрғіп қылғудсыға айынып қалсы қәтті болмайды. Әдәбият сәннәтті еңіліқ яртыш керек. Лекен ажайып, ғарайып, чәктін ашқан нәрсіләні көтіріп шықшқы қәтті болмайды. Әдәбият сәннәтті үнім асыл қылыш керек. Лекен пұлының койды болышқа, базарының құлы боп келішқы қәтті болмайды. Ижадиятті әжір мехнет қытайыныш, рол илішта әмәлі күш қытайыныш, образда яртыш қытайыныш, үнімді сүпәт қытайыныш, нам атақта әхлақ вә мағарет қытайыныш керек. Чакына қызықчылық, чеки йоқ өзбешімчілық, диқатны тартыш тәмәсідеке көңіл ічіш, югенсіз хавайы әвәсінің әдәбият сәннәтке нұрғын зиыны бар ке, қылчымы пайдысы йоқ. Кәң әдәбият сәннәт қызметчілері сәннәтке болған хөрметі вә кәсіпі болған сәмимейтіні сақлап, әқиқи күш сәріп қылышы, әқиқи мағарет етілдіріші, әқиқи намқазыны шикерек. ədəbiyyat, sənət xizmətçilərinin tərbiyələnişi ulanın şəxsi işləməz. Ədəbiyyat, sənət sahəsidiki stilinin yaxşı yaman bolişi pütkül mədəniyyət sahəsigə, hətta icdimai turmuş ekologiyasigə təsir görüstüdü. Ədiblə, sənətkarla icdimai təsir küşki iyə. Ulanın ər bir iş hərkiti cəmiyyətdə təsir peyda qılıdı. Köpçilik özünün cəmiyyətki təsirini qədirləb, əsərinin icdimai ünümünü əstaydıl kəskin oylayış gərək. Bir ədəbiyyat sənət xizmətçisinin əxlaq pəzliti durus bolmasa, xəliq qobul qılmaydı, dəvir mu qobul qılmaydı, izzidini saxlımasa, hörmətki erişəlməydi. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri süpətkə, uslubqa, Мәсүлетке әхмет беріп, қанунға аңлық рая қылып, аммиви тәртіп вән яқшы өріп адетке әмәл қылып, пұл пәрәслік, рахат пәрәслік, чекілін ашқан шәқсиетчілікні аңлық тосып, дұрыс адам болышы, пак іш қылыш керек. Ғазап білән, ғумимен қабик залымлаға, қалы болып баш егімен сәби балылаға дейдіған рух білән, Çillik, yaxşılık, güzellikni medhiyeleş, saxtılık, yamanlık, rezillikni kamçılaş gerek. Aktif küşünü tesvirleşke, medhiyeleşke cüret kılıp, merdane, uçuk yoruk buluş gerek. Rezil işlani eyipleşke, tenkitleşke cüret kılıp, hakkaniyet yolu da pidakar buluş, tektit aldı da tiz pükmeslik gerek. Kesip stili, Sənət əxlaqını əvüc aldırıb, ədəbiyyat sənət sahəsinin yaxşı icdimai obrazını turğuzub, özünü hörmətləydiğən, özünü söyüdiğən, öz ara ögünüdiğən, öz ara örnək alıdiğən, muhiti sap kəsib keyfiyyat yaratış gərək.
1: Hörmətli radio anıqıcılar, Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin Memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jongo Medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

yakını boyan o yoldaşının tologu malındığan dopkağın idi. Gerçi yoldaşının tutamğı çıkıdak bera işini baykayamağın bosumu, hemişe onu közütüp, paylap, gümalına döjür etdi. Ondaqta onun yoldaşı rastalı onunğu yüz kilemegedek bera iş qığa mıdır? Bunu kızıqsanız, dektans bugünkü programımız oranlaştırılığan Amina Ömer'nin Kesel namlıq hikayesi de bosun.

eşikini avaylap içip öyge kirdi. Kırıplar dank edip durup kaldı. Köz aldımda erim bir ayal bilen bekişip oldurup tamak yavadaddi. Onun közlerden tökülü vatkani, biz muhabbetleşi vatkan çağladaki şu otluk meherlik nur. Ağğutunun közlerden cü. Ayalga tikilip karadım. Şunda karasam, o Ali Mektep'teki savaktaşım Rukiye'yi okşap durattı. Yeni bir karasam, bizden işkandaki Hatime'dek mi kalattı?

0: Yemey içmey seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluqlaydı.
3: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimde kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha verem sen. Senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yakışı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi kerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipit'te bana ben de bilmemem gitmen. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahçe. Çığır yolladım ana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlılık kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı bardaşlık berişinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap nemirge yakşı?
10: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
7: Hava nemirgen sap.
8: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: نملق روماني. تولستوي özünün dünyaga meşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qaldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Ko'dingmi? U texi meni maqtab ketyapti-da, dedi Levov xotiniga. Uning deyishicha bizning bolalarimiz to'liq yaxshi bolalar ekan. Lekin men ularning vujudidan kamchilikdan boshqasini ko'rmayapman. Arseni doim mushunda qaydidan oshirib gap qildi, dedi xotini. Mukammallikni qo'g'lasangiz, sizga deb qo'yay, uningga mangu erishmaysiz. Dadam to'g'ri debdi-kan. Ular bizni cho'nqig'icha oshirib etganlar bekchiq bo'lgan. Bizni doim o'g'izdiki orliq uyga solab qo'yib, o'zlari to'r uyda o'ltirishatdi. Hozir uning aksicha o'zlari omborda o'ltirib bizni tör öyge çıkırıp koyuştu. Özleri rahat görmey, bütün rahatını ballırgı beri vatıdı. Özleri şunu hala vassa, bizgi nima amal. Levov çıraylık külüp koyup, hotununun kolunu tutup koydu. Seni bilmeydiğe ademle, senin balıla kılvatkınını köyse, öz apsemez, öge yapısı okşaydı o dep kalıdı. Yaq, chekidin oshirib etish yaxshi emas, dedi Natalia vazmin turib. U erining qog'oz kesadigan pichqini ustal ustidagi o'rniga qo'yib qo'ydi. Ha, kelinglar, kamolatga yetgan bolalarim, dedi Levov uyga kirib kelgan chiroyli o'g'illarga qarab. Balalar Levinga adab bilan ta'zim qilib salom berdi. Andın dadısının soraydığan gipi bolsa kerek, onun yenigi mağdı. Levin'nin balıla bilen paranlaşıp, ulanın dadısı toğırlık nemilerini deydiğallıkını anlap bakısı bahidi. Angıca Natalia onun gip kılıp kaldı. Şu arada, yani Levov'nun saray emeldarlarının kimini kiyip kırgen hizmetlişi Mahotin, Bireylerini kütüvilişka Levov bilen billi beriş məxsidi de öyge kırıp geldi. Ula körüşüpla Gertsogovina, Kinez Korzinskaya hanım ve Doma toğırsı da. Kendidin yine Graf Apraskina hanımının tuyuqsız vapat bolğallıqı haqqı da toxtumay sözlüşüp getdi. Levin Levov'tun ıltımas kılgan işini unutup gelip, Ishikning oldiga kelganda esiga oldi. Eras, Kiti manga siz bilan Oblonskiyning ish to'g'riliq so'zlashib beqishimni aytgan, dedi Levin. Levov xotini bilan Levin ikkisini uzatib, Palampayning oldiga kelganda Levovqa. To'g'ra, to'g'ra. Opam biz ikki bojini uning adibini berib qo'yinglar, degan, dedi Levov qizirib ketib kulgan peti. Nemi dep bu işni manga tapşırdıgandı. Man koyup beriñla, onun edibini özem berimen, dedi yansız appaq yepinç artıp alğan Natalia ulanın gepi tügigenden keyin külüp turıp. Emdi manga ile.
1: Şılanı kapitalistlarning ezip atqanlıqını bilesen. Bizdiki işçilar bilen dekkallar. Emgektin barlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatıp ilip, ula işlimi kaldırmayı vadudu. İşçila bilen dek

Kalla mängü atkalı orunda kelevatı da bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatı da. Şuna biz Selisarlı köprü atıp kurmakçımız. Köprü atıpının bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: bülekçili huşal bulup getti.
1: Acayip yakşı buldu,
0: dedi Pestisov kompozitorga boy sözlep.
1: Huy, yakşım siz, Konstantin Dmitrich. Kordiliyenin sahnede peyda buluşu, aşı oyal, aşı mengülük oyalının özünün takdiri bilen ilişkileri, nemi degen canlık, roşen, obrazlık tesvirlengen. Şunda kemes mi?
0: Nerede Kordiliye çıktı? Cüret sizlenip rek sordu Levin. O bu fantaziyada padişa Lear'nın çölde sersan bulup yürgenliki tesvirlinde kallıkını pütülley unutup getken idi.
1: Kordiliye çıkıdı, mununu görüp bak,
0: dedi Pestisov numar ilanı yazılgan tavardak sılık kağazını barmağı bilen çekip durup ve o ilanını Levin'e berip. Levin şundula bu fantaziyenin ismini yadığı ilip, şu an ilanın kendideki Shakespeare'nin Rusçığı tercüme kılıngan şiirini okup çıktı.
1: Bunu okumasan uyumlu düşenmeysen,
0: dedi Pestisov Levin'a. Onun bilen paranlaşıp durgan kompozitor ketip gelip, onun birden bir söhbetteşi Levin bolup kalgan idi. Arlıktaki demilişta Levin Pestisov bilen muzikideki Wagner ekiminin özellikleri ve kemçilikleri üstüde talışıp kaldı. Levin, Wagner ve onun tereptarlarının hatalıkı muzikini başka bir sənət sahası gibi başlap kırmakçı. Bu mu resim arkalık süratleşki tigişlik obrazını poeziye arkalık tesvirlemekçi bolgandek iyi iştep karıdı. Levin bu karşını ispatlaş üçün bir heykel tıraşını misalga aldı. Bu heykel tıraş mermerdin şairinin heykelini ve onun etrafındaki şiiri obrazlarının sayılarını tıraptı. Bu sayıla şunçilik sus ki ulanı pelempeynin etrafıdıla perk kılgılı bolu diken, dedi Levin. O bu sözünü tolumu yaktırattı. Ama o gepni burun mu digen mi yok, isigi alalmadı. Bulup mu bu gepni Pestisovku digen demigenlikini tekimi əsli gelmedi. Ve bu gepni dep koyup, sel xicil bulup mu kaldı. Pestisov, sənətnin özü bir pütüllük. Erkıl sənət bir-birgi yuğurlup ketkendila kamaletki yetidu dep karaydı. Levin'nin oynalı vatkan ikinci numarını körgüsü gelmedi. Pestisov onun yeniden ketmeyi, ağzı besilmeyi sözlep ve bu muzikini Rafaello'nun ressamlıktaki oddiyliğine tenleştirip, onun kişinin içini pişirdiğin ədidin taşkırı oddiyliğine tenkitledi. Levin oyundan kayıtkanda yeni nurgun tonuşlarına uçurap, ula bilen siyaset, muzika ve ortak dostları hakkında paranlaştı. O yine Graf Paul bile muhçurşip kaldı. Onu yoklap beriş yadıdın çıkıp ketken idi. Bunu o Natalya'ya sözlep bedi. Ondak bolsa hazırlı berip gelin, dedi Natalya. Ula sizni kubul kılmaslıkı mı mümkün teki? Üyedin kaytip yığı meydanıgı berin. Meni şu yerden tapalaysız.
2: Ben sana şunu dep koyayım. Sende gurur diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ekme kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvatsan. Balağı tıkıvatsan.
3: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
2: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızga talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oturuş teşkilimekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızga teklif koygallarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsen yakşı olmamdı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bir...

0: bizar, şunçilik bizar mı? Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk ne mi lan? O ne mi lan'ın ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa Anglavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: uyaq meni qubul qılmayma qalamı? Dedi Levin Graf Pavel xanımının öyünün işkidini kırıb etib dərbası vəngə.
1: O natayın, mərhəmət.
0: Dedi dərbası vən Levin'nin pəltosini qılçı işkilənmək yaşdırıb etib.
1: Ətdən.
0: Dəb qaldı Levin qoludun pəliyini elib etib və şiləpsini tüzəb qoyub. Mən bu yəgi nemigə kəldim. Ula bilən nemi doğurluqmı sözləşə mən? Levin mehmanxanığı kırıbla, işiktüyü de Graf xanım bilən uçuruşup qaldı. O qapaqları türük. Xizmətkar ayalğa bir işini buyurub atqan ikən. Levinni körüpla, çırayığı külkü yügürtüb, yandaki kiçkirək bir öygü başıldı. O öydün birlərinin gəpdişi vatqan avazı anlınıb turu atdı. Ula Graf Pavel xanımının işki qızı bilən Levin tonuyduğan Moskvalıq polkovnik idi. Kırsloda paranlışıp ultırşatdı. Levin ula bilən salamlışıp olup, çoğun kırsloğu berip ultırdı. Beşidin şiləpsini elip, tizi üstüge koyu aldı.
2: Hanımınızın salametlik kandak? Uyun köglü badınız mı? Opam birininkigi ölüm pätisige bardıgan bop kelip, biz baranmay kaldık.
0: Dedi kızladım biri. Şundak, men mi anladım. Neme degen tuyuksuz ketip kalgan ha? Dedi Levin. Graf hanım kirip, kırslogu kelip oldurdi. Umo Levin'nin hotununun salametlikini, oyunun kandak bolgallıkını sordu. Levin birbirlep cevap berip, ahırda Apraksnanın kandak bolup bundak tuyuksuz ölüp ketkenlikini yeni bir ketim sordu.
2: Salametliki burundun yakşı emesiydi. Tünü gün akşam opera köylü badınız mı?
0: Badım.
2: Luka nakşini neme degen çıraylık etkan ha?
0: Şundak acayip yakşı eytti. Dedi Levin, başkalarının nemi deyişi bilen kar yok. O nakş çakı da başkalar nurgun ketim maktıgan geplerini tekrarlap. Graf Pavel hanım onun geplerini anlavatkan da kılıp oltıratdı. Levin'nin gep tügendin kiyin bir iğiz gep kılmay oltırvaldı. Aradaki bu cimcitlikni polkovnik bozup, opera ve opera tiyatrxanasının çırağları toğırlıq sözləp getdi. Ahırda Tiorun'nun üydü boluduğan şatlıq bayrimi tans keçiliki toğırlıq gep kılıp, andın ornıdın turup üydün çıkıp getdi. Levin mi ornıdın turup bulup, Graf hanımının çırayıdın, kaytıdığan vaxtınız bolmadığı teki, degendek bir ifadını köygendin kiyin, yani 2 minut oltırıp meniş üçün cahidi oltırdı.

0: Lekin Levin baştan axır nayt qısılıp oltırğan bolğaçqa qılıdığanğa gep tapalmay jimjit oltırıp ketti.
1: Siz mecliske bamamsız? Anlısam, o meclis tolumu kızıkarlık eçilarmış ko,
0: dedi Graf hanım gepni başlap.
1: Ha baranmay men. Kıynaçamnı ağılı barman dep vedirip koygan men.
0: Arkadılla orını yani cimcitlik bastı. Anı balı ikisi bir-birge yani karışıp koydu. Emdi ketişim gerek. Levin şu hıyal bilen tan ornıdın turup ketti. Hanımla onun bilen bir-birlep kolu ilişip hoşlaştı ve hanımıga salamlarını yetküzüp koyuşunu ötünüştü. İşki karaydıgan bovay onun peltoyunu kiyişigi yardımlaşıp etip,
2: ''Canaplarının turduğa yeri nedikin?''
0: dep sorap, andın onun adırsını neps mukavulangan yoğan depterge yazıp koydu.
1: Elbette, bana bär bir. Lekin bek uyatlık hem bimez iş boldu de.
0: Dep oyladı Levin. Lekin yana arkadılla, melle emez. Başkalağımı şundak bolduğu diyen hiyal bilen, özünü özü bezlep koyup, kaynatısını ektiş üçün meclis boluvatkan yerge karapmandı. Komitetinin aşkarı meclisigi katnaşkalla nai tüköp bulup, yukur tabiqi dikilerinin hemmesi digidek kelgen idi. Levin kırgende umumi bahalaş başlangan iken. Bahalaş tügigen dinkiyin, kişile üçtün tötün buluşup, mulaizi kılışkı kırışıp getti. Levin bu yerde Seviye Jeski bilen körüşüp kaldı. O, onunğa bugün keşte yezgilik yığını eçiledi kallıkını. Yığında acayip muhim bir dokulatının boludu kallıkını dep, o yığınğa çokum katnışını eğitti. Levin yine Oblonski ve başka nurgun tonuşlar bilen uçuruşup, ula bilen boketimki yığın, yeni muzikla, uçuk sotla hakkıda paranlaştı. Erhil geplerini anladı. Bek çarçap ketkeş kimikin uçuk sot dakikadaki bir gepni hata dep koyup, kiyin o gepige kattık puşayman kıldı. Ula yeni bir çetelliknin Rusya'da sotlangallık togurluk sözleşip, onu çigirdin koglap çıkırış togur emez deyişi vidi, Levin tönügün bir ağınısıdın anlıgan bir gepni ulağı sözlep bədi. Meningçe onu çigirdin koglap çıkırıp etiş, belikni suğa taşlap jazalığanğa oxşaşlı bir eş, dedi o. O bu gepni özünün gepide kılıp sözdigini bilen, bunun dostudun anlıgan Kirlov'nun meselelerinin işçideki gep işkellikini, o dostunun bu gepni gezdiki besilgan feliyatondun bilivalgallıkını kiyinrek isigi keltürdi. Levin kaynatısını öyge apırıp koydu. Ve Kitty'nin salamet turvatkallıkını görüp, könlü hoşhalda kulup kiketti.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

aklı bilip. Yör ayın ayla. Minin mi ayınıp bakın baydı. Bu ya bek mi kızgarlıkken? Sana şundak duyuluş gerek. Minin kızıkışım seninki okşumaydı. Sen bana bunu kerla karap bak. Dedi kerikinez. Putu da yumuşak ütük. Ulağı karap asta. Menip kelip atkan. Dümçek. Dorday kalpık bir kerini körüstüp. Sen ulanı tuğulucu dılı mı şundak balak tuğumdak tuğulgan dep oylam sen? O ne mi diginin az? Toğra, sen bu gepnin mänisini düşenmeysen. Bu bizden kulübnin adet sözü. Tuğum domultup oynaydığın oyunu bilemse. Tuğumlu domulti ve sen balak hop getirdi. Biz mem şundak. Bu yage her günü... Her ayda her yili keliversen, ahır palak tuğumda köp kalırsan. Külme! Biz mi kaçan palak bulamız ikin, dep saklap duruvatımız. Sen kines çeçeğiniz kiyin tonumsa? Dedi kines. Levin onun çırağıydın külkülük bir işini sözlep vermekçi bolu vatkallıkını bildi. Yok, tonumayma. Neymiş ki tonumaysa? Kinez çeçeğiniz ki naa itti meşhur şahs dursa. E boptu, gerek yok. Eni şu adem palak buluşunu yakış gördü. 3 yılın aldı da palak emes idi. Ruhluk yüretti. Yeni teki başkalarını palak dep jüriydi kan. Yakında o bizden oyu gikepti. E bizden işki karaydı kan ademimiz. Vasliğini bilesen ko. E ilik semiz adem. Unay çakçakçı. Çeçeniz ki onun din. Ey Vasli, kimler geldi? Kıyır palakla bağ mı yok? Dep sorap diken. Vasli çakçak kılıp. Bağ, 3. olup sile geldile. Dep cevap verip de. Anladın mı, brader? Külkülük miken? Levin, kıyır kinez bilen billi uçurgan tonuşla bilen salamlaş kaç. Hem öğlen aylınıp çıktı. Çoğun bir öyge Katar üstelle koyulgan. Üstelle de ademle cüp cüp oltırışıp kartı oynayışı vetipti. Demiliş öyde şahmat oynağı vetipti. Koznişev bir bulunda bir bilen paranlaşıp oltırıptı. Bilyard hanının bir bulundaki sapanın etrafı da bir top adem öğürü durup şampan içişkeş çakçak kılıp duruşuptu. Gagin mu şu topnun içi dişken. Ula yene dozak dep namı ba öyge kırıştı. Uyadaki bir üstelge bir top kımavaz oğluşu vaptı. Yaşvin mu şulanın içi dişken. Ula yene gungarak turgan bir cayga tiviş çıkarmaydı gidek menip kırıştı. Uyada bir yigit çırağı tüyüde açıkı bilen jurnallarını körüp oltırıptı. Kitap okup oltırgan yeni bir yağak baş general mı bağışken. Kıyrı kinez Levinni Danala hanısı dep atalgan bir öyge başlap kırdı. O yerde 3 efendi vaziyet doğruluk kızgın paranlaşıp oltırıptı. Kinez bu yakı gelin hemmini teyyakıp koyduk. Dedi daim kinez bilen bille bilyard oynaydıgan bireylen onun yenige gelip. Şunu bilen kıyrı kinez getip, Levin öz yalguz o üçeylenin parınığı kulak selip oldurdi. Lekin bugün ettigen bolgan geple tuyuksuz esige gelip gelip, ulanın paranlardın köngül sızılınıp kalgan dek, iştik uğurlardın turup Oblonski bilen Trovitsin izdep çıkıp getti. O ula bilen billi bolsa özünü köngüllük sezetti. Trovitsin kolu da bir romka arak. Berliat hanıdaki bir sapadı oltıraptı. Oblonski bilen Vroniski yan işkinin yenidi turuşattı. Anna zerkip kıvatkını yok. Ehvalimizden bitayınlıkı münasivitimizden sel yaman ehvalı düşürüp koyuvatıdı.

bu gəplərini anlab, şu an özünü daldığı almaqçı bolub duratdı, Oblonski körüb qilib, çakırıb aldı. Levin, çakırdı Oblonski onu. Levin, onun közlərdə yaş bolmuşsa mı, nəmlişib turğallıqını bayqıdı. Onun közləri araq işkəndə, ya ki bir işqə hayacalınıb qalğanda, şundaq bolub qalatdı. Levin, çıxıb getmə. O, Levin'nin belikini kapıda tutup elip, hiç yerge manguzmedi. Bu minin en sadık dostum, en yakın sırdaş dostum desem mi boludu? Dedi Oblonski Vronski'ye. Elbette, sen minin en yakın, en kıymetlik ağinem. Ben şıkkınlanın mı yakşı dostladın bop gelişin lağı işini men. Hem onun közüm mü yetudu. Çünkü her şıkkınla yakşı ademle. Bu gepçe şıkkımızge kuşaklaşıp söyüşlü kaptı de. Dedi Vronski çakçak kılgaç Levin'e kolunu berip. Levin deru onun kolunu tutup çın sıkıp koydu. Men naite, naite kuşal men. Dedi Levin Vronski'nin kolunu çın sıkıp durup. Hey! Bir botulka şampan keltürülsün. Dep buyurdu Oblonski hizmetkarga. Men buna ait kuşal men. Dedi Vronski mu. Oblonski aşındak yakşı arzudu bolsu mu? U ikisi mu şundak boluşini kızgın ümit kılısı mu? Lekin ikisinin birbirge kılgı dek hiç kandak gepi yok idi. Bunu ikilisi sezip durattı. Sen onun Anna'nın hazırgıcı tonumaydı allıkını bilemsen. Dedi Oblonski Vronski'ye. Ben onu çokum Anna'nın aldığı ep var men. Barayla Levin. Rasma? Dedi Vronski. Basanla Anna çokum kuşal buludu. Minin hazırlı silahını öygü başlap bağım kelip atıdı. Dedi o devamlı sözle. Lekin men hazır yaşvindin ensirep duruvatı men. O kımanı oynap boğan dikin mağaylı. Neme? O cık kutturup eti vatamda? O kutturuplu turudu. Men onun tızginini tatıp tuğmusam bulmaydı. Üş bulun oynap bakımız mı Levin? Oynamsa? Heee, naiti yakşı. Kine, üş bulun, tez. Dedi o, bilyard başkurucuğa. Tızıp koygan. Dedi, şarıklarını üç bulun kılıp tızıp koyup, ermek üçün şarıklarını urup oynavatkan başkurucu. Kani kilin la. Bir meydan oynap bolgan dinkin, Vronski bilen Levin, Gagin'nin keşeği kilip oldurdu. Oblonski'nin teklifi bilen Levin bir kol kartma oynadı. Vronski dem doza xanığı kırıp, Yaşvin'nin halıdın xəbər elib çıxatdı. Dem etrafı ulaşkan tonuş bilişleri bilen paranlaşıp ultratdı. Levin royi harğıllıqı kötürülüp getip, özünü rahat sezişki başıldı. O Vronski bilen bolgan düşmellikinin tügü geldikidin huşal idi. Hatır cem, yüzü yoruk ve memnuniyet içi de rahatlanıp ultratdı. Kart oynap bolgan dinkin Oblonski onu koltuklu valdi. Kandak, Anna'nın kışığı barımız mı? Hazırlı bamayımız mı? He? O hazır öyde. Ben onun kısını başlap bardığını burulu dep koygan. Keşti bir yeğe bamakçı mitten? Bardığan alaydı bir yerim mi? Yok. Seviye Jeski'ge yezgilik yığını katnışkı verdikip koygan işim ba. Boptu. Basak baduk, dedi Levin. Bu yakşı boldı. Emiz kettuk. Çıkıp karap bakkına. Minin peytunum keldim ikin. Dedi Oblonski hizmetkarını buyurup. Levin kart oynap putturvetken 40 rublini tölüvetti. Andın işkinin yenidi oldu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Анна билен тунушуп калдыгыныңдын толумо кушалман. Саңа десем, Доллинің мо хелден бери шунда кыялы байды. Ливов мо уникиге дайым берип турду. О менің сыңлым болгон үчүн деп аткан эмес, деди Облонский давамлык сөзлеп. О, ачайып эсил аял. Буну сен унун билен көрүшкөндө билип калысан. Onun ahvali intayin iğir. Bulup mu hazır? Neymiş hazır iğir buludu? Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisigi çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip kıtınla, stansımızdan başka serkıl programları da bolsun.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlına, özünüzün usulü bilen küreş kılın, özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Congoça zamani vilaştırışta, congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kiselik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerle soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkası sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilde kuranlık yetmeyenlerinin belgeli

Qatnaş hadisi cavabkarlığı əxtələb tölem cavabkarlığa barabar emez. Qatnaş saxçısının hadisi cavabkarlıq itiraf namisi de bekitilgen cavabkarlıq nisbiti tölem cavabkarlıq nisbiti bulup, bu nurgun kişilerinin qatnaş hadisidiki ziyan tölümü gibi olgan düşüncesi. Lekin bu savatni bütünlüğü toğra deb ketkili olmaydı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir suğurtçının orun besip tölem tələb kılış hukuki macerası dilosunu aşkarlap bu hata karışını inik düşündürdü. 2025 yılı 7 ayda Liu Familik, 2 çaklık toksiklet minip Wang Familik heydigen küçük tipteki yeni energiyelik avtomobil bilen sokulup, hadisi de Liu Familik yarlandı. Her 2 katnaş vasitesi ziyanğı uçurdu. Qatnaş başquruş tarmiqi Liu Familik bilen Wang Familikni hadisi de oxşaş cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitti. Hadisi yüz bergenden keyin sug'urta şirketi Wang Familiknin avtomobilinin ziyinini bekitip, remont haqqini 16 000 yuan deb muayyenleştirdi. Hem bütün boyunca avtomobil ziyini sug'urtisi dairesi de Wang Familikke toluq tölem verdi. Tölem beriş tamamlangandan keyin sug'urta şirketi tölem işleri doğrusunda Liu Familikten tölep berişini talep kıldı. İki taraf köp qıtım məslahatlaşken bolsumu netice çıkmadı. Bu yıl 2 ayda sug'urta şirketi qatnaş başquruş tarmiqi bekitgen oxşaş cavabkarlıq məsuliyet nisbitiga asasen Liu Familik üstüden Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi dava kılıp, onundan 50% avtomobil remont haqqini, yani 8 000 yuan üstüge elişini tələb kıldı. Sot Mekkemisi sot kılıp munda qaradı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexatarlıqi kanununun 76. maddesi da munda belgilengen. Motorlu katnaş vasitesi katnaş hadisi peyda kılıp, talapet hadisi keltürüp çıkarsa, mal mülükki ziyan salsa, sugurta şirketi motorlu katnaş vasitesi 3. taraf cevapkarlığı mecburi sugurtasının cevapkarlık çeki dairesi de tölem verildi. Yetmegen kısmı üçün tövendeki usul boyunca tölem cevapkarlığını üstüge alıdı. 2. Motorlu katnaş vasitesi bilen motorsuz katnaş vasitesini heydigici ve piyadeler arasında katnaş hadisi yüzbergende motorsuz katnaş vasitesi heydigici ve piyadelerinin hatalıqı bulmasa motorlu katnaş vasitesi tərəb tölem cevapkarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz katnaş vasitesini heydigici ve piyadelerinin hatalıqı varlıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bolsa motorlu katnaş vasitesi tərəbinin tölem cevapkarlıqı hatalıq dərəcəsine qarab muvafiq yeniklədilidu. Motorlu katnaş vasitesi tərəbdə hatalıq bolmasa üstüge alıdıgan tölem cevapkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Qatnaş hadisi ziyinini motorsuz qatnaş vasitesini heydigici ve piyadeler motorlu qatnaş vasitesine kasten sokulu peyda kılgan bolsa, motorlu qatnaş vasitesi tərəb cevapkarlıqını üstüge almaydı. Kanunda pekat motorlu qatnaş vasitesi tərəbinin motorsuz qatnaş vasitesi tərəbki bolgan tölem cevapkarlıqı belgilengen. Motorsuz qatnaş vasitesini heydigicinin motorlu qatnaş vasitesi tərəbinin mal mülük ziyinini tölüşü belgilenmegen. Motorsuz qatnaş vasitesini heydigici de hatalıq bolsumu, kanuni aqibet pekat motorlu qatnaş vasitesi tərəbinin tölem cevapkarlıqını yenikletiştir. İki tərəb otursa da özara tölep veriş münasibeti ornatılmaydı. Sot Mekkemisi

ken bir türlük muhim prinsip. Yani xatardan saklanış iktidarı üstün orundakiler mesuliyetini üstüge eliş prinsipi yoşurungan. Motorlu katnaş vasitesi yukur süratte yürüydüğen katnaş vasitesi bulu süpüte bilen onun süpüte, süreti ve teknikilik alayidliki etraptaki katnaşka, katnaş kuşçularga tekimo zor xavip elip geledu. Şuna kanunda motorlu katnaş vasitesi tarafının tekimo kattık dikkat kılış mecburiyeti ve bihatarlik kapaliti mesuliyetini üstüge elişi talep kılıngan.

Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғандан кейін лотария билеті дүкінінің қанунға хилаплық қылғанлығын айтты. Лотария билеті сетіп алыш әсілде бір көңіл ішіш пәалиеті. Әмма бәзілер лотария билетіні несиге сетіп алу себебінен мажра тудырып, қанунның қызыл сызығына тайды. Yaqında 4-nji aylyk halyq sot mahkemesi bir lotariya bileti setish setibilish toxtami majrasi delosini sot qilib, keng lotariya setib olguvchilarga agahlandirish signali berdi. Shefa millik 4-nji aylysida bir paravallik lotariya bileti dukuni ochilgan bo'lib, Wang familik bu dukanning doimli xeridori edi. Berish kelish davomida ikkilan orasida do'stlik o'rnatildi. 2020 yili 9-nji ayda Wang familik 3 gruppa nomorni ko'ndigi pukib, ko'p somoliq do tikmoqchi bo'ldi. Lekin qo'lidagi mablag' yetishmaganlikdan Shi familikka 12 ming yuan berib turishni aytib, 2021 yili 2-nji ayning 10-nji kunidan burun qaytirishga va'da berdi. Shi familik qo'shildi ham 12 ming yuanni berib turdi. Mukofot e'lon qilingandan keyin Wang familik sotib olgan notariya biletidan mukofot chiqmadi. Ümitsizlengen Wang familik Shi familikke pekat 1000 yuanli berdi. Şunondan keyin Shi familik kalgan qarzni köp qitim söylegen bolsumu Wang familik izcil qaytırmadı. Bu yıl 4-nji ayda Shi familik Wang familik üstüden sot mahkemesige dava qilib 11 000 yuan qarzni qaytırıp berishni talep qildi. Sot qilingan mezgilde Wang familik özün axlap mundaq dedi. Lotariya biletini başqurish nizamining 39-nji maddasida mundaq belgilengen. Lotariya biletini tarqatgan aparat, lotariya biletini satgan aparat, lotariya biletini nisiyge setish yoki inovat usuli bilan satgan bo'lsa, moliya tarmiqi tijoratni to'xtatib tartibga selishga buyuruydi. Qonunga xilof tafoviti bo'lsa, qonunga xilof tafoviti musodir qilinadi. Qo'shimcha qonunga xilof tafovitining 3 hissasi bo'yicha jarimani qo'yiladi. Bevosita mas'ul bo'lgan boshqaruvchi xodim va boshqa bevosita mas'ul xodimlarga qonun bo'yicha chora ko'riladi. Jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Wang familikning qarishcha Shi familikning lotariya biletini nisiyga setish qilmishi lotariya biletini boshqarish nizomiga xilof bo'lib, ikki tarafning savdosi inovatsiz ekan. Shuning bilan birga Shi familik uning do'sti bo'lish sifati bilan O, hayajalınıp köp somuluk lotariya bileti setip alganda nasihat kılmağaşka zor ziyan kelip çıkkan. Şuna qarzni toluq somuda qaytırışni xalımaydıken. Dilo paketinin iniq işkerlikini közdü tutup, ziddiyatni muvaffaq tügütip, dostlıqni əsliğe keltiriş üçün dilo becürgeci Saudiya davalaşqıcı iki tarafının maqulluqını alğandan keyin murasa qıldı. Dilo becürgeci Saudiya Wang familikke qanunni düşendirip, davliyini aydınlaştırdı. Wang familikke Shi familikning lotariya biletini nisiyge setiş kılmışının yuqırqi belgilimige xilap bolsumu, lekin bu madda başquruş xarakterlik, mecburlaş xarakterlik belgilimige təvə bolğanlıqı. Toxtamının küçüge təsir yetküzüdüğən mecburlaş xarakterlik belgilimi əməsliki. Diloğu çetişlik lotariya bileti seti seti veliş hərkitinin qanunluq küşke ige ikerliki. Şuna Wang familikning özünü basalmay, köp somuluk lotariya bileti seti veliş kılmışı üçün qarız qaytırış javobgarlığını üstüge ilişi kereklikini etdi. Şunun bilen bilen Shi familikke oran almaş

oturup fikir yürgüzüp, ticaret çaryanı da xeridarlarını aqlanlık bilen madarığı qarap lotariya beleti setivilişe yitekleş haqqıda nesiyet kıldı. Ahırda iki taraf murasa kilişimi hasıl kıldı. Van familik sotla Şefamillikke 8 milyon qarız pulunu qaytırdı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimlik dostlar, anlavatqanlar stansiyamızın üzülməs melodiya proqramısı. Hər ayalıq turmuşda inaq münasibətini saxlab qeliş intayın mühim. Lekin turmuşda bəzdə undaq ya ki mundaq fukuşmasıqla səbəbidin köngülsüzlük cidəldini saxlanqılı bulmaydı. Undaq çağda biz zadı qanda qısaq mış köngülsüzlüklərdən qutulalayımız. Məlum bir ər ayal bakəndə ulan aydı bəxtlik ötürükən. Amma yaqindan beri turmuşda hadisalar kichik ishlar uchun jidallashib qolgan bo'lib qoldi. Shuning bilan ular bu xil munosabatni vaqtida bartaraf qilish uchun psixik maslahatchisini izlab beribdi. Psixik maslahatchisi ularga shunday maslahat beribdi. Ya'ni kalendarni setib olib, har kundagi chislarga xotir qoldirib menga eslatibdi. Chislardagi takallashmagan, vaqrashmagan kunlaringizga yurak, takallashgan, vaqrashgan kunlaringizga yig'ichiroq ifodasini sizib qo'yib, pat-pat varaqlab ko'ringlar. Yurak sizilgan kunlarni bag'ansir ko'paytirishga tirishinglar. Ochiqinglar kelib, kayfiyatinglar burilishga qarab o'zgarayotganda, o'zingizni tutib olishni o'rganinglar debdi. Shunda qilib bu er ayol uyiga qaytgandan keyin psixik maslahatchisining degani bo'yicha bu ishni davomlashtiribdi. Nima bo'pti? Bag'ansir yig'ilgan chiroy ifodasi ozayib, yurak sizilgan chiroy ifodasi ko'payibdi. Demak, biz mana shundaq ahvollarda psixik maslahatchisining maslahat ko'rsatganiga o'xshash jidallarning yamarab ketishiga emas, balki uni qanday qilsak vaqtida tizginlash kerakligi to'g'risida o'ylanib ko'rishimiz kerak. Er ayollik turmushda baxtli bo'lishning chorasi intayin ko'p. Buning uchun biz ziddiyatlarni ko'paytirishga emas, balki uni yiltizdan quritishga urinishimiz lozim. Hamma oilaga baxtli hikoyasi yor bo'lsin. Bizni baxt tuyg'usiga boshlaydigan kuylarimiz davomli silab uchun yangraydi.

Sevimli Radyo Anlıkçılığa Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptüm köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turuva demen. Bırak ayetindeki programımız tekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmamayı sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo tuvarına kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlasanlar bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turgut. Mikrofon aldı da, selamın dostunla abone

Şunun bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı vaziyetinin ihtiyacı bilen barlıkka geldi. Hem kudretlik hayati küçünü kündün künge namayan kıldı. 25 yıldın bu yan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tolumu özgüce musabını besip öttü. Onun en zor terakkiyat muvaffakiyeti şu ki, kademme kadem dünyadaki yer kölümü en keng, noposi en köp, terakkiyat yoşurun küçü gayet zor yeniçi rayon hemkarlık teşkilatıga aylandı. Onun en kımmetlik manevi baylıkı, Şanghay royini icadi otturgu koyuş ve öz ara işiniş, öz ara nep yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köp kıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közdeşke baştın ahır emel kılış. Onun en muhim hemkarlık tecrübesi iştipak düzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü terepki kartılmaslıktan ibaret doğru bille çıkışıp ötüş yolunu tepip çıkıp, rayon devletlerinin ortak makan kuruşunu kol tutuşup ilgere sürüş boldu. 25 yıldın kiyinki bugünkü günde dünyada 100 yılda mı körülüp bakmagan zor özgürüşünün sürati tezleşti. Sözlüşüş bilen karşılışış, ten payda eliş bilen nöl neticilik ilişiş, köp tereplik bilen bir terepliknin kürüşü keskin boldu. Uruşunun istütekleri tehi yıraklap getmedi. İnsaniyetinin istikbali ve takdirge münasebetlik tört koçu eğizide turganda, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tarihi mesuliyetini dadıl zimmesige ilip, tarihi yönülüşke teşebbüskarlık bilen yetekçilik kılış gerek. Xi Jinping mındak tört noktuluk teşebbüsünü otturgu koydu. Birinci, terakkiyatını aldınkı orungu koyuştu çıntırıp, ortak gülünüşünün istikbalını yaratış gerek. Umumi menfaatdar, sığdırışcan bolgan iktisatının dünyavi ilişkini teşebbüs kılıp, soda selinma, alakınara vallaştırış, energiye baylıqı qatarlıq en-enevi sağladiki hemkarlıqını müstekkemlep, süni akıl, rakamlik iktisat, yeşil kesip, yeşil kan baylıqı qatarlıq güllenme sağladiki hemkarlıqını kengaytip, rayon hemkarlıqının çoğkırlışı, emeli buluşunu ilgere sürüp, süpetini östürüp, derecesini yukarı götürüş lazım. Jongo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruş. Dünyavi terakkiyat teşebbüsünü emeliyette körüstüştüki aldınkı rayon dep karap, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rakamlık iktisat münbiri. Yezi igilik körgezmesi katarlık faaliyetlerini devamlık yakşı ötküzüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza devletlerine yüzlengen halkara süni akılını kullanış hemkarlık merkezi kurudu. Tencinde Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Çigra İğzi İktisadi Hemkarlık Merkezi kurudu. Kelgüsü 3 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı eza devletler bilen birlikte 100 pen tekniki hemkarlık türünü yolga koydu. İkinci, xavfsizlikni muhim o'ringa qo'yishni ching turib, umumyuzlik bexatar muhit barpo qilish kerak. An'anaviy va g'ayri-an'anaviy xavfsizlik tahdidiga bir tutash taqobil turib, uch xil kuch, davlat talqigan tashkillik jinoyat, zar atkastchiligi va telegraf aldamchiligiga zarba berib, uchur, bio, tashqi bo'shliq xavfsizlik hamkorligini kuchaytirib, tashqi kuchlarning her kaysi devletlerinin işki işlerine orlu işi, siyasi xavfsizlikige ziyan yetküzüşi, rayon mukimliğine buzgunçılık kılışının kattık aldığını eliş lazım. Jungo her kaysi tarafla bilen ortak, universal, hemkarlışıdığan, imkaniyetlik sicil bolgan xavfsizlik karışını emeliyette körüstüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı dünyavi xavfsizlik teşebbüsünü emeliyette körüstüdüğan muhim süp kılıp kurup çıkışını halaydı. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın tört xavfsizlik merkezini balduraq işki kırıştırıp, eza devletlerinin xavfsizlik tehditi ve hırsıgı takabıl duruş iktidarını östürüşünü kollaydı. 3.
Üçüncü, ademni asas kılıçtı çın turup, evlat mı evlat dost üç asasını puhtulaş gerek. Her kaysı devletlerinin tarihi medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat baskıçının alahidligini bir tutaş oylaşıp, kanun çıkırış aparatı, partiye, mektep, akılla ombri, karhana, taratku katarlık cihetlerdeki hemkarlık torunu berpa kılıp, el içi alakısını ilgiri sürüp, eza devletlerinin inak koşnu darçılıkıga hayati küş koş gerek. Cungo erkaç terepler bilen birlikte dünyavi medenilik teşebbüsünü emelileştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı inak koşnu darçılık, dostluk, hemkarlık komiteti katarlık el işçi dostluk aparatlarının tekimiz zor rolünü cari kıldırışını kollaydı. Cungo terep, Cungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı asasi mağarıp hemkarlık merkezi kurudu. Hem Kunzu Şöyani, Luben Kasıphanesi katarlık türler arkalık almaştırış, öz ara örnek iliş, el kalbini tutaştırış körükini devamlık berpa kılışını halaydı. Dörtüncü, sözleşiş kengişti için durup, adil, tertiplik idare kılışını mükemmelleştiriş gerek. Çok küçük devletle bir dek beraber buluşta. Rayon işlerde ortak meslehetleşiş, ortak kengişiş, okşaşlıklarını mücessemlep, perklerini tügütüşte çın turup, zidiyet ve ıhtılaplarını sözleşiş, kengiş arkalık muvaffak bir taraf kılıp, köp taraflık hemkarlık arkalık ortak hırsqa takabıl turuş lazım. Cungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın dünyavi idare kılış teşebbüsünü emeliyette körüstüşte ülgülük hemkarlıkını kanat yaydırışını kollaydı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yürüştürüş mekanizmini devamlık mükemmelleştirip, tedbir belgileş ve icra kılış ünümünü östürüşünü teşebbüs kılıdı. Bir niyet, bir maksatdiki tehimi köp devletlerinin hemra bulup, rayon ve dünyavi idare kılışını mükemmelleştirişke ortak katnışçını karşı alıdı. Xi Jinping munulanı tekitledi. Cungo erkaç terepler bilen birlikte Şanghay Roy'u bayrıkını devamlık ilgiz götürüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın kelgüsü 10 yıllık terakkiyat stratejisini emelileştirip, tehimi yukarı süpetlik terakkiyatını tırışıp işkaşırıp, İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka türtkü boluş üçün tehimi zor töhpü koşuşunu halaydı. Yığınga katnaşkan eza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulgan 25 yıldan buyan kolgu keltürülgen terakkiyat muvaffakiyetlerini toluk muayelleştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rayon hevipsizliki, gülünüşini muhim kapaletki ilgi kılıp, yer şaharının mukimliği ve iktisadi terakkiyatıdaki ul teşinin biriga aylandı dep qaradı. Erkaç tarafla Cungo'nun kurguçu eza devlet bolu süpüti bilen teşkilatının terakkiyatını ilgir sürüş üçün koşkan muhim töhpüsüge apırın okudu. 2025 yıllık Tianjin başlıkla yığınının stratejiyelik planını paol emeliyleştirip, Şanghay Roy'ni devamlık evcaldırıp, mekanizm kuruluşunu mükemmelleştirip, siyasiydeki öz ara işinişini küçeytip, soda, silinma, pen, teknika, energiye, pul muamile, işlep çıkırış ve teminat zinciri, alakını ravallaştırış katarlık sağladaki hemkarlıkını küçeytip, el kalbini tutaştırışını ilgiri sürüp, yeniçi hevipsizlik hırsıga kol tutuşup takabıl turup, mengülük, tınışlık, ortak terakkiyatının yeni seyipsini devamlık pütüşke koşuldu. Özgürüş bilen kalayma kançılık girelişip ketken halkıra vaziyette, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı eza devletle iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, teşkilatının təsir küçünü aşırıp, tekhime adil, muvaffak bolgan dünyavi idare kılış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüp, mezkur rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimliği, gülünüşü üçün tekhimi zor rolünü cari kıldırış gerek, dedi. Eza devletlerinin rehberleri, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı eza devletler başlıkları kengişi Bişkek hitapnamesini imzaladı ve ilan kıldı.

0: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Nizam Namesi'ye özgertiş kırgızış ve tolukluş gelişim namesi. Hayupsizlik tehditi ve hırsk takabül turuş universal merkezi nizami. Zehirçekleş merkezi nizamini tesdikledi. Hayupsizlik, iktisat, odimiyet hemkarlıkı ve teşkilat kuruluşunu küçeyiş katarlık 28 türlük netice hücretini makulledi. Yığında Pakistan'ın 2026 yılından 2027 yılıgıça Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reis devleti buluşu karar kılındı. Seyçi, Wang Yi Katarlıkla yukurk paliyetlerine katlaştı.
1: Stansımız haberi. Şu cay vakti 9. ayının 1. günü çüştün kiyin devlet reisi Xi Jinping 5 Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınıgı katlaştı. Hem de baraver, tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplaşını ortak teşebbüs kılıp, tihimi adıl, muvapıq bolgan dünyavi idara kılışını işgı aşuraylı degen temada muhim söz kıldı. Xi Jinping mundaqtap körsetti. Bu kitimki yığında dikkat Birleşken Devletler Teşkilatının rolünü küçeytiş, köp kutupluq dünya bərpa kılışkı merkezleştirilip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının dünyavi idara kılışını ıslah kılış, mükemmelleştirişdiki devir mesuliyeti namayan kılındı. Növete dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün süreti tez bolu batıdı. Zomigerlik, bir tərəpçilik, qoruqçılık baş götür batıdı. Lekin mutlaq köpsandiki dövlətlər zor avallıq siyasiyasını etirap kılmaydı. Tokunuş, karşılışını ümit kılmaydı. Bekinmicilik kılış, kendi kılışını halımaydı. Belki öz tərəqiyyatı və xalqara həmkarlıq arqılıq dünya səhnisi də baravar bir kişilik orunğu iyi buluşunu ümit kılıdı. Yakın kıladın bu yan yer şarının canobi körünerlik zoruyup, halkara küş seliştirmesinin çoğunkur tanşılışıgı türütgü boldi. Dünyanın köp kutupleşiş vəziyetini arkağı yandırğılı bolmaydı. Dünya kandak köp kutupleşiği muhtaş? Her qaysi devletle köp kutupleşiği kandak katnışıdı ve onu kandak ilgir üsürüdü. Halkara cemiyet ortak tonuşunu mücessemləb, əmiliyet ve tarihinin sınıqıdan ötəlaydıgan toğru tallaş çıxırışı gerek. Xi Jinping bunu təkidledi. Jungu mesuliyetçan çoğun devlet bolu süpüti bilen baraver tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplaşını pahalı teşebbüs kılıdı. İgilik hukukta baraver boluş, öz ara hürmetleş tüp prinsip. Baraver tertiplik boluş, kanunçılık riayı kılış, mukarrer talep. Köp terepçilik, sözleşiş, kengişiş, aşkışlık yol. Öz ara menfaat yetküzüp tan payda iliş, umumyüzlük nep yetküzüş, sığdırışcan boluş, terakiyat yönülüşü. Her qaysi devletler çoğun kiçik, küşlük, aciz, bay namrat boluşudun qat'i nazar hukukta, pürsette, qaidede baraver boluşdu çantırış gerek. Yer şarının canubudaki devletler köp kutupluq endezinin muhim tərkibi kısmı. Şundaqla köp kutuplaşını ilgeri sürüşdiki aşkışlıq küç. Şuna, xalqara işlardaki vekilli xarakteri ve söz kılış hukukunu östürüş gerek. Bütkül insaniyatının ortak kımıtını əviş aldırıp, koş ölçem, müstesnalıq, arlışıp zomgarlı kılış, orman kaidesini çörüp taşlap, halkara münasifatının kanun çılışını algı sılcıtış gerek. Bolup mu, çoğun devletle başlamçılıq bilen kaidege riayı kılıp, kanun çılıqı əhmiyet berip, dünyavi qiyin məsillərge həmkarlışıp taqabül turuşu gerek. Dünyadaki işlani her qaysi devletle məsləhətlişib beceriş, halkara kaidini her qaysi devletle ortak tüzüşte çın turuş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve hayati küçünü kaytıdın urğutuşqa. Türlük dünyavi ve rayon köptereplik mexanizmlarını teximu mas, yukarı önümlü kılışqı toğır geledu. Dikkatini terakiyat karalmasıqı merkezleştirip, ecibitiş, hemkarlıştı çıntırıp, rəqam ve əhli iktidar pärkini tügütüp, texniki inqilabi ve terakiyat neticilerden her qaysi devlet xalqıga nəbiyet küzüş gerek. Xi Jinping mundaqtap görsetti. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı 25 yıllık tərəqiyyatı arqılıq çoğun dövlətlə, qoşun dövlətlə, çoğun kiçik dövlətlə otursudaki münasibətinin ölgüsünü muvaffaqiyyətlik tikləb, dünyadaki 20-ğı yıqın nopuz və 4-dün bir qısım iqtisadi gəvdinin tərəqiyyat birikmi küçünü muvaffaqiyyətlik mücəssəmlədi. Teximi ittifaqlaşqan, teximi hayati küşki iyə Şanghay Hemkarlık Teşkilatı dünyanın köp qutuplaşını ilgiri sürüşkə tamamen teximi zor küş qoşalaydı. Her qaysi tərəflər tarixi çoğun yüzlənişini ilgiləb, dəvir məsuliyyətini zimmisiga elib, məvqəni adamnı asas qılışqı qarıtıb, hərəkət yönülüşüdə çıntırıb, baravar, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutuplaşını ortaq təşəbbüs qılışı. teximi adil, muvaffaq bolgan dunyavi idara qilishni ishqa oshirishqa turtki bo'lishi. Insoniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishni birlikda ilgari surishi kerak. Xi Jinping Shanghai hamkorlik tashkilotining rolini teximi yaxshi joriy qildirish to'g'risida 3 nuqtalik taklifni o'tirg'i qo'ydi. 1. Shanghai hamkorlik tashkilotining kuchi orqali Osiyo Yevropa cho'ng quruqligining gullanishi, ortaq ro'naq tepishiga turtki bo'lish. Afzallikni davomli joriy qildirib, yo'shirin kuchni qezib, bir balbag' bir yo'lni yuqori sifatda tan qurib, Osiyo Yevropa cho'ng quruqligidagi ko'plagan ish qutblarini tutashtirib, o'z ara quvvat ato qilib, o'z ara muvaffaqiyat qozonib, fursatni ortaq yaratib, gullanishdan ortaq bahraman bo'lish. 2. Shanghai hamkorlik tashkilotining aql parosati orqali yer sharining janubining taraqqiy qilib zo'r yishig'i turtki bo'lish. Shanghai ruhini avj oldirib, Shanghai hamkorlik tashkiloti qo'shilganining hamrohlarini ittifoqlashtirib va kengaytirib, tinchlik uchun ortaq sado chiqarib, taraqqiyot uchun kuchni mujassamlab, hamkorlik uchun ko'rik selib, ortaq foyda elish uchun yo'l ochish. 3. Shanghai hamkorlik tashkiloti harakati orqali dunyoviy idora qilishni isloq qilish. Mukammallashtirishga yetakchilik qilish, hamroh bo'lish, ammo ittifoq tuzmaslik, so'zlashish, ammo qarshilashmaslikda chin turib, tang kengashish, tang qurish, tang bahrlanishda chin turib, har qaysi davlatlarning dunyoviy idora qilishga barobar qatnashishi, umumyuzlik nafga erishishini ilgari surish. Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatchi rais davlati Qirg'izistonning zungtungi Japarov yig'inga riyosatchilik qildi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan Belorussiya zungtungi Lukashenko, Hindiston zungtisi Modi, Iran zungtungi Pezeshkian, Qozog'iston zungtungi To'qayev, Pokiston zungtisi Shahbaz, Rossiya zungtungi Putin, Tojikiston zungtungi Rahman, O'zbekiston zungtungi Mirziyoyev, Mongoliya, Azerbayjon, Armaniya, Misr, Laos, Turkiya, Vietnam, Togo qatorliq boshqa taklif qilingan davlatlarning rahbarlari. Shundoqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres qatorliq xalqaro va rayon tashkilotlarining mas'ullari qatnashdi. Yig'in boshlanishidan ilgari Xi Jinping Japarov yig'iniga qatnashgan vakillar o'maklarining boshliqlari sharpiga o'tkazgan qarshi elish siyopatiga qatnashdi hamda kollektiv xotira suratga tushdi. Saychi Wang Yi qatorliqlar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
0: Stansimizning obzori. Stansimiz 9-oyning 1-chi kuni tushdim burun Shanghai hamkorlik tashkilotining teximi yuqori sifatlik taraqqiyotini ishqa oshirishiga turtki bo'layli mavzuli obzor e'lon qildi.
1: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni tushdan burun davlat raisi Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan Bishkekda Qirg'iziston zungtungining rafiqasi Japarova o'tkazgan 2026 yillik Shanghai hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inining rafiqalar kollektiv faoliyatiga qatnashdi. Peng Liyuan Aracha davlat mehmonxonasiga yetib borganda Japarova qizg'in kutib oldi. Peng Liyuan aloqador davlat rahbarlarining rafiqalari bilan Qirg'iziston milliy madaniyat ko'rgazmasini ko'rdi hamda xotira suratga tushdi. Orqadan Yinsay sariyida adabiyot san'at o'yinini ko'rdi. Peng Liyuan mundaq dedi. O'yin nihoyatda qaltis bo'ldi. Artistlar o'yinni kamolatga yetkazib o'rinladi. Qirg'izistonlik san'atkorlarning Jongoga ko'proq kelib, o'yin qo'yib, fikr almashtirib, Jongoliq tomoshabinlarga Qirg'izistonning mo'l mazmunli milliy madaniyatini yaqin orliqdan yiz qildirishini qarshi olamiz.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni tushdan keyin 2026 yillik Shanghai hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini va Qirg'izistondagi davlat ishlari ziyoratini to'liq oyoqlashtirdi. Bishkekdan ayrilgan chaqda Qirg'iziston zunglisi Qosim Aliyev qatorliqlar aerodromga chiqib uzatib qo'ydi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Misr zungtungi Sisining taklifiga binoan Misrda davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni kechda maxsus aeroplan bilan Qohiraga yetib bordi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan Qohira xalqaro aerodromiga yetib kelganda, zungtung Sisi bilan rafiqasi uni qizg'in kutib oldi. Hurmat qorovullari qizil payandozning ichki tarafida turib ehtiram bildirdi. Misrlik yosh o'smirlar Jungu bilan Misrning davlat bayroqlarini pulanglatib, Xi Jinping va rafiqasining ziyoratga kelganligini qizg'in qarshi oldi. Xi Jinping yozma so'z qilib, Jungu hukumati va Jungu xalqiga vakolatan Misr hukumati va Misr xalqiga samimiy salom yo'lladi va yaxshi tilaklarini tiladi. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Жонго менен Мисыр

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kuruldu. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Medeniyeti'nin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 14. günü Jongu Edebiyat Sənətçilər Birləşmisinin memleketlik 11. kurultayı. Jongu Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan Jongu Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp Jonghua Mədəniyetinin yeni şan şöhretini yartış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

yakını boyan o yoldaşının tolu kumalanıgan bopkağın idi. Gerçi yoldaşının tutamğı çıkıdak bira işini baykayamıgan bosumu, hemişe onu közütüp, paylap, kumalına da jüretti. Ondaqta, onun yoldaşı rastılı onun yüz kilemigidek bira işkıgan mıdır? Bunu kızıksanız, dektans bugünkü programımız ornaştırılığan Amina Ömer'nin Kesel namlı hikayesi de bolsun.

olmuş konu kısığı kegene toxtap kaldı. Toxta. Nemişki şəhbi berib, uxlap yatqan yılanı çöçüt gidek mən. Naq üstüdülünü çüşüb, yılanın beşidili yancı yetiş gerek. Qeni, ətib o baxsınçı. Əlemlik, açıq yılanın iskancısı tolğunub, tanını qandaq kütü ağalıqını özüm bilemən. Ətisi, tan əmdilətin yoruşuğa, grupu başlığımız alımının yatağının işigini çekip, balamın ağırıb qağalıqını etdim. Bu yerdeki işimi asasen tügep kalın. Bugün çüştü kaytayla mı gendep durattık? Meylemse, siz aldın mangaş durun. Dedi alım. Bırak, maşina... Maşina ba, maşina ba. Ben aldırıp cevap vergeç miyip gettim. Taksiye çıkandın kimi, atçığım, elenlerim hiç besilmedi.

mana dostum Nigora ötken hafta ajırışıp ketti. Toğrısını aytqanda erini haqqı tatqızıp qoydı. Turgun işki balanın mı yüzünü qımay Nigoranı taşlap başqa xotin bilen ketip qaldı. Nigora bilen Turgun 7 yıl muhabbetleşip andın toy qılğan idi. Şuna ulanın ajırışı mağa sezgürlük kesilip ha adamga bir nesir yeksiye qılğandak tasir qılğan idi. Qarğanda muşu arxaq degenin köngli simaptak liğırlap heç bir yada turduğan nesemezken. Nigora kaçanlı qarısa öyüm, balam, erimni deytti. Xizmetin sırt vaxtı asasen saat istirliksidek öyünü çögüleş bilene ödetti. Tihi, mən onunla işini mən deyiştirə ba idi. Qeyni şu işengen tağlarda kiyik yattı mı? Oladak şunca yıllık muhabbet tarixi bala acırışıp getken yada, bizdek xaq tonuşturup toyqığıla nimbo maqçıdı. Borumuğu erimden telefonunu ancı mıncı təkşirip koyattım. Nigora acırışkan kündün başlap, nimiş kudur bir endişe meni əgirli yürüydüğün bop qaldı. Erimgü boğan nazaratını teximi küçeytip, bəzdə razviçiktek ızıgımı çüşüdüğün. Muaşını, mangan turğını qattıq sürüştürüp durduğun boldum.

özünü layaqatlı bir ayal deb oylaydı. Meyli öy tutuş, tamak ediş, balı tərbiyeləş, özünün yürüştürüş cihetlerde bolsun, her kaçan özünü tələbki layıq bir ayal mən deb oylaydı. Ama neymiş qıdır, yol işinin şundaq qumalını qalıqını özümü bilməkdi. Həm her kancı kısımı qumalanğanı düşlük erdin birə kusur çıxıramay vatatdı. Ondaq da olanın keyin günler qandaq bola. Bola qızıqsanız, Dektağız dağımlı Ətki Radio Jorlu programımız oranlaştırılığın Amina Ömer'nin kesanlanlıq hikayesinin devamı da bolsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıkı tırışmadım.
4: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medep berişi gerek.
5: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi?
6: Velisipitte bana ben de bilmeyip gitmen. Bana bu taş yolda velisipitmen işten sehri küçük.
7: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniç, beni başka bir dünya bile. Tehim yakışı özüm bilen uçuraştırıldı.
8: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o dep kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamışkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
9: Sırtta aptap nemirge yakşı?
10: Yol boyunun manzarası nemirgen güzel.
7: Hava nemirgen sap.
8: Yürünle sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

0: Siz 100 numara ilişiniz gerek, nemişki fakat 90 numara aldığınız deb oylaydı. Canlili amalsız aldı mundaq dedi. Ügünüştü qiyinliş ambulatoriyası bundaq atanlar az emez. Bəzde o atanlar bilen balılarını ayrım körüdü. Aval balılar bilen ayrım paranlaşıdı, andın atan sığı deydi. Canlili 100 numarlık tuzum astıda balının neticisinin 60 numarının yukarı şikayetliği, yani bilim mezmanının 20'den köprakini ilgileydi kalıqı, onun ügünüştü qiyinlişinin natayın şikayetliğini düşündürdü dedi. Bəzi atanlarının talepi yukarı bulsa, balılarımı əgişib təşvişlindu. Astasta keyfiyyatı tövən, ögünüşlü qiyinliş əkvalları körüldü. Bu vaxtda atanlar özdeki məsillərini tənşəb, balılarga köprək sığdırışcan buluşu və düşünüşü gerek. Kesəlgə qarab davalaş. Balının ögünüşlü qiyinliş səbəbini iniqlığandın kiyin, kiyinki qədəmdə kesəlgə qarab davalaş gerek. Bu mu asan işəməz. Doğru şildi şişlətməslik ən aval atanlarını qiyin əkvalıqı düşürüb qoyduğun məsələ. Canlili tonuşturub mundaqdı. Bir balığa ADHD deb diagnoz koyulgandan keyin, agar yeşi 6 yaşdan tüven bolsa, aralashtirish mashqi ilib berish taklifini berimiz. Agar yeşi 6 yaşdan yuqori, o'tra ig'ir darajadagi ADHD bolsa, doktor odatda dori retsepti yozib beradi. Lekin davolaydigan dori hammaga qodir emas. Jim tura olmaslik kesiliga giriptar bo'lgan bolalarning o'zini cheklash kuchi, ijro qilish kuchi yetarli emas. Shunga ota-onalar sabrchan bo'lishi kerak. Aldirgan bilan ishni hal qilib bo'lmaydi. Cimtralmaslıq kesili sozulma xarakterli keselgi təvəb olub, davalaş, uzaq müddətlik, ceryanmı, universal davalaş ceryanı hesablanıdı, dedi Canlili. Onun başqa, inaq ata-ana balılıq münasət oran düşmü balalarının ügünüş qeyinçiliqinin qutuluşuqı yerdən berişdi ki, mühim bir qadam. Bulub mu, psixikilik məsli payda boğan balılarıqı nisbətdən etkanda, əgər ata-analar yanılı toxtumay besim işiltib, təşvişiniş keypiyatını balığı yetkisə, balını pütüllay qarış tərək qıstab, doktorunun davalışığa qiyinçilik edib gelişi mümkün. Canlili mündaq dedi. Ögünüşlü qiyinliş ambulatoriyasiga kelgen ata-analarının bir kısmı neticesin yukarı kötürülgen, kötürülmegenlikiga qarab davalaş ünümünü bahalaydı. Lekin, əməliyyatı balalarının özgü boğan işençisi, qururi, kişilik alaq ıqtidarının yukarı kötürülüşümü bahalaşının mühim ölçümü. Ata-analarının royaliyeti bir qadar yaxşı bolsa, balalarının aqıytımı yaxşı boludu. Ata-analar bək əndiş qıldığını, balılar doğru işlətkən təqdirdimi, ünümü ancaq yaxşı bolmasılıq.
1: Bırader, siz bu bexatərli qalıpıqa nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız?
2: Sıxda, bununla taz könəlmidim.
1: Bunun bexatərlik üçün əməs mə?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü, çeçimini baylı yasab qantdim. Bunu keysəm, çeçimini besip buzu etidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsuma, vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık payıttı sizin əcəllik zəximden saxlap qaldı məsma. Oylaq bir ne? Qaysı bəkirək avarçılıq.
2: Doğru, bir hatalık mühim. Toksikilik mingende kalpak işini adet kılsaq bulgudak. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalpini azay tutu.
3: Toksikilik mingende bir hatalık kalpkını doğru kiyibidim. Bir hatalık kalpki sizin qoğdaydı.
0: Qadirli do'stlar, musiqa odamning cho'miyinsiga va odamning kayfiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Olimlar ko'p yil tadqiq qilish orqali yuqorqi masalaga qarata dastlabki qadamni tushunishga bo'ldi. Musiqa o'ng miyani ochadi. Miya o'ng miya va so'l miyadan iborat 2 miya yarim shartsdan tarkib topgan bo'lib, bu 2 miyaning aniq ish taqsimoti bor. So'l miya asosligi til, analiz, logika qatorli iqtidorlarga mas'ul. O'ng miya musiqa qabul qilish markaziga ega bo'lib, asosligi bevosita sezim, musiqa, rasmsiz ish qatorli obrazlik tafakkurga mas'ul. O'ng so'l ichki miya yarim sharni tutashtirdigini qadoqdan. Nerv ilmiy olimlarining tadqiqotidan bayqilishcha, musiqa ugunish o'ng miyaning ichilishini faol ilgari surib, o'ng so'l miya orasidagi bog'lanishni kuchaytirar ekan. Undaqda nima uchun shunday bo'ladi? Chunki musiqadan iborat san'at ijodiyati asosligi o'ng miyadan keladi. Musiqa ijod qilish va musiqadan huzurlanish miyada zo'r miqdorda qomini dolqini paydo qiladi. Bu qomini dolqini odamning zo'r miqdorda endorfin ajratib chiqarishni ilgari suradi. Endorfinning ajirilib chiqishi cho'ng miyaning ishlatilish chastotasini zo'r darajada yuqori ko'tarib, o'ng so'l miyaning o'zaro hamkorligi va fikr almashtirishni ilgari suradi. Shu sababdan o'ng miyani ichish va aqliy iqtidorni oshirish maqsadiga yetkil bo'ladi. Musiqa cho'ng miyaning qerishini kechiktiradi. Jungo Bala Akademiyasi psixika tadqiqot o'rnining bir turlik tadqiqotidan bayqilishcha, musiqa cho'ng miyaning qerishini kechiktiradi ekan. Bu tadqiqotqa musiqa xizmati bilan shug'ullangan 25 nafar yashangan kishi, 25 nafar odatki yashangan kishi va 25 nafar yosh qabul qilingan. Musiqa xizmati bilan shug'ullangan yashanganlar bo'lsa, yosh vaqtidan boshlab chalg'u yoki naqsh musiqa o'rgangan, 30 yildan ortiq musiqa mashq qilgan hamda yaqinqi 3 yildimi davomliq mashq qilgan. Odatki yashanganlar va yoshlar

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkası sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede kuranlık yetmeyenlerinin belgili mi kılap alda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutuviliş katarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlıki yoşurun hevipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Halık Sot Mekkemesi bir kuranlık yetmeyenlerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını müresse kılıp, kən yaşla ösmürle hem aile başlıklarına agahlandırı signalı verdi. 2024 yılı 4. ayının 15. günü saat 18'lerde Dörbülcün Naili'si de işli gücül kılıdığan Çin Famlik adet iki okşaş traktörünü yol boyuğu toktutup koydu. 15 yaşlık Van Famlik şikçaklık toksikletini minip yürüvatkanda beşini tövensilip yan telefonu oynağışka Çin Famlik'nin traktörü sokulup gitti. Van Famlik hadisi de yarınıp Adliye aparatının bağlı işi arkalık 10. derecelik meyip de bekitildi. Katnaş başkuruş tarmıkı mundak bekitti. Van Famlik 16 yaşı toşmağın. Kaydı hılap alda tokluk velisipit mingen. Onun üstüge minip gitip atkanda yan telefonu karap dekti çeçilip, yol boyu toktutup koyulgan traktorunun arkası sokulgan. Hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Çin Famlik toktuşunu çekleş belgesi tesis kılınan yol bölüge de kaydı hılap toktatkan bulup, yoldan normal yürüyüşkü toskuluk kılgan. Hadisi de koşumça cevapkarlıkını üstüge alıdı. İki taraf tölem işi de köp gittim kenaşken bolsumu birlik gelelmedi. 2025 yılının ahırda Van Famlik hem onun kanunu belgelengen vakaletisi Çin Famlik üstüden Dörbülcün Nailik Sot Mekkemesi'ye deva kılıp Çin Famlik'ten davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 184.600 yuan tölep verişini talep kıldı. Sodiye iki tarafının cevapkarlıkını ayrışkı başka fikri yoktu. Onun üstüge Delo'nun kuranlık etmegelerinin hukuk menfaatini koğdaşkı çetildiği halkını közde tutup, müresseni aldınkı oran koyuş. Adem gerçilikke tan itibar bir iş prinsipide çıntırıp, müresseni kanat eydirdi. Sodiye Van Famlik hem onun atanısıga tokluk velisipit mingende çokum 16 yaşkı toşkan bol işi gerekliki. Van Famlik 16 yaşkı toşmağan turup tokluk velisipit mingelikki. Kılmışı kanunga hılap işgelikki. Onun üstüge vesisi vesilik kılışkı selkargalıkı, belgilik cevapkarlıkını üstüge ilişki gereklikini çöndürdü. Sodiye Çin Famlik'e onun da gerçe özlüküdün sokuş ekvalı bolmuşu mu, likin kanun kılap alda yolunu ilgilep yürüyüşke tozkulu kılgalık üçün kanun boça münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkını çöndürdü. Sodiye'nin köpketi müresse kılışı bilen iki taraf kilişimi asıl kılıp, Çin Famlik Van Famlik'e davalını şıkıracıydı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 85.500 yuan töleydiğen boldu.

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimenki bu demlerimiz ehmiyetlik yes tuygulağı tolgusu.

turmuş adeti ve doğru istimal kılış katarlık köpkül amınlar bilen mu ziş münasvetlik. Gözsüz tamak yiyiş, cigarını maykaplaştığın pütülleri saklangılı buluduğanlıkıdın diyerek vermeydu. Cigarını maykaplaştığın aldın iliş ve onu davalaşta, yemek işmek, turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlık köp taraflardın universal oyluş gerek.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, izcil kalitsi toluqluğandala sünək şalanlışış alamətlərini pəs etkili bulamdı. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtda düşəncə bir yerudu.
1: Sünək şalanlışışdın, sünək şalanlışış xarakterlik, sünək sunuşqıcı bolğan cəriyan, əməliyyətdə san özgürşidin süpət özgürşik ötüş cəriyandır. Sünək şalanlışış, sünək miqdarı azıyış və sünək toqulmalarının mikro qurulması nacarlışışını alayidlik qılğan kesəllik. Biz daim sünək qurulmamızı öyüge oxşdımız. Uyumuzdaki eğirlik götürüş kurulması, meselen lim, eğirlik götürüş temi katarlıkla buzgunculuk uçursa, uyumuz xatarlik öyge ayılınıp kaladı. Sonak mı əmiş ondak? Sonakının mıhtarı azayganda, sonakının mikro kurulması buzgunculuk uçursa, sonak acizlap ketidu. Bazı yaşanğalla eğir nerslerini yötkigende, on solgu burulganda, hatta çüşkürgende mu sonaki sunup ketidu. Onun üstüge sonak şalanlıştın kelip çıkan sunuk bazda məlum dereceli yoşurum buludu. Yaşanganla bunu hemişe belim çim bulup kaldı deyip karaydı. Ameliyatta bu xil bel telip ağırışının arqısı da sonak, yani bel omurtkısının içki kısmı da kiçikine sonak sunuş yüz bergen bulup, vaxtı da davalatmağanda bel omurtkısı devamlıq yigilip, kesellik ahvalı eğirlap ketişi mümkün. Nemiş üçün bazıla ızcıl kalisi toluqluğan bolsumu sonak şalanlışış alametlerini körünerlik pes etkili bolmaydı. Kalisi toluqluğanda sonak şalanlışışının aldın alğıl bulamdı. Kalisi toluqlaş, gerçi sonak şalanlışının aldın ilişte belgelik rol oyunusu mu, lekin çoğun yaşlıq yaşanganlarına bulup mu, çoğun yaşlıq ayarlığa nisbete etkanda nokul halda kalisi toluqlaş sonak şalanlışıqa karşı duralmaydı. Bunun sebebi mündaq. Birinci, yaşanganla bedeninin sümürüş iktidarı tövallab, kalisini sümürüş iktidarı yaşlığa yetmeydi. İkinci, ayarlarının yeşinin çoğun yeşiğe ayışıp, sonak maddesinin ekip getiş süreti bargan seri tezleşiydi. Üçüncü, yaşının çoğun işiğe ayışıp, sonakta köpünce çekiniş karakterli kesellik özgürüşü. Meselən, sonak boğum yalluğu bel omurtka arlıq təxsisi bol deyip çıkış katarlıqla yüz berdi. Onun üstüge diabet kesili katarlıq ast karakterli keseller mi sonakka selbi təsir körüstüdü. Yukarqılarının əmmisi, nokul halda kalisi toluqlaşıq tayınıpla sonak şalanlışışıqa karşı durğuli bolmaydıqalıqın işbarlaydı. Qelıplaşqan sonak şalanlışışını davalaş nemilən öz çiğe alıdı. Biz kalıplaşkan sonak şalanlışış kesilini davalaşını 3 baskışkı bölüşkü adetlengen. Birinci baskış, sağlam turmuş usulü ve yemek işmek adeti. Meselən, kalisi miktarı yuqur yemeklerini köp yiyiş. Doktorunun körsetmesi bu içe kalisi tabletkisi ve münasuvetlik vitaminlerini istimal kılış. Aptapka köprek kaklınış, tamaka harak taşlaş, hareket kılışını devamlaştırış. İkinci baskış, doktorunun körsetmesi bu içe kalisinin sömürülüşünü ilgir sürdüğün, sonakının şekillenişini ilgir sürdüğün doğrularını istimal kılış. Üçüncü baskış, doktorunun körsetmesi bu içe sonaktaki kalisinin ekip getişini tizgilleydiğün doğrularını istimal kılış.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul müharriri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan, tüəndə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Ben tamam.

15 yaşlık ösmür toksiklet minip kaydı kılap toktılgan traktörünün arkası sokuldu. İki tarafta okşaşlı hatalık bolsa cevapkarlık kandak ayrıldı. Yazlık tatil mezgilede kuramlık yetmegelerinin belgilimi kılap balda toksiklet miniş meselesi köp görüldü. Miniş ceryanı da yan telefon oynaş. Kolu da ners gerek tutuviliş katarlık kılmışlığa katnaş bir hatarlıki yoşurun hevipi yoşurunga. Yakında Dörbülcün Naili Halık Sot Mekkemesi bir kuramlık yetmegelerinin katnaş hadisi zihni töleş cevapkarlıkın macerasını müresse kılıp, ken yaşla ösmürle hem aile başlıklarına agahlandırıcıgın alı verdi. 2024 yılı 4. ayının 15. günü saat 18'lerde Dörbülcün Naili'si de işlik ücülü kıladığan Çin Famlik adetki okşaş traktörünü yol boyuğu toktutup koydu. 15 yaşlık Van Famlik şikçaklık toksikletini minip yürüvatkanda beşini tövensilip yan telefonu oynağışka Çin Famlik'nin traktörü sokulup getti. Van Famlik hadisi de yarınıp Adliye aparatının bağlayışı arkalık 10. derecelik meyip de bekitildi. Katnaş başkuruş tarmıkı mundak bekitti. Van Famlik 16 yaşı toşmağın. Kaydı hılap alda tokluk velis bitmengen. Onun üstüge minip gitip atkanda yan telefonu karap dekti çeçilip, yol boyu toktutup koyulgan traktorunun arkısı sokulgan. Hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Çin Famlik toktuşunu çekleş belgesi tesis kılınan yol bölüge de kaydı hılap toktatkan bulup, yolda normal yürüyüşkü toskulu kılgan. Hadisi de koşumça cevapkarlıkını üstüge alıdı. İki taraf tölem işi de köp gittim kenaşken bolsun mu birlik gelmedi. 2025 yılının ahırda Van Famlik hem onun kanunu belgelengen vakaletisi Çin Famlik üstüden Dörbülcün Naili'lik sot mekkemesi'ye dava kılıp Çin Famlik'ten davalını şıraj etti. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 184.600 yuan tölep verişini talep kıldı. Sodiye iki tarafının cevapkarlıkını ayrışkı başkışı fikri yoktu. Onun üstüge Delo'nun kuramlık etmegelerinin hukuk menfaatini koğdaşkı çetedildiğalıkını közde tutup, müresseni aldınkı oran koyuş. Ademgerçilikke tan itibar bir iş prinsipide çın turup, müresseni kanat eydirdi. Sodiye Van Famlik hem onun atanısıga tokluk velisipit mingende çokum 16 yaşkı toşkan bol işi gerekliki. Van Famlik 16 yaşkı toşmağan turup tokluk velisipit mingeliki. Kılmışı kanunga hılap işgeliki. Onun üstüge vesisi vesilik kılışkı selkargalıkı, belgilik cevapkarlıkını üstüge ilişki gereklikini çöndürdü. Sodiye Çin Famlik'e onun da gerçe özlükünün sokuş ekvalı bolmuşu mu, lekin kanun kılap alda yolunu ilgilep yürüyüşke tozkulu kılgalık üçün kanun buca münasip tölem cevapkarlıkını üstüge alıdıgalıkını çöndürdü. Sodiye'nin köpketin müresse kılışı bilen iki taraf kilişimi asıl kılıp, Çin Famlik Van Famlik'e davalını şıkıraştı. Karaş hakkı katarlık türlük ziyalları üçün cemi 85.500 yuan töleydiğen boldu.

yetmeyen kısmı üçün tövendeki usul boyunca tölem cevapkarlıqını üstüge alıdı. İkinci, motorlu katnaş vasitası bilen motorsuz katnaş vasitasını heydigici ve piyadlar arasında katnaş hadisi yüzbergende motorsuz katnaş vasitası heydigici ve piyadlarının hatalıqı olmasa motorlu katnaş vasitası tərəf tölem cevapkarlıqını üstüge alıdı. Motorsuz katnaş vasitasını heydigici ve piyadlarının hatalıqı varlıqını ispatlaydıgan dəlil ispat bolsa, motorlu katnaş vasitası tərəfinin tölem cevapkarlıqı hatalıq dərəcəsine qarab muvafiq yeniklədilidu. Motorlu katnaş vasitası tərəfdə hatalıq bolmasa, üstüge alıdıgan tölem cevapkarlıqı 10%-dən aşmaydı. Katnaş hadisi ziyinini motorsuz katnaş vasitasını heydigici ve piyadlar motorlu katnaş vasitasiga kasten sokulu payda kılgan bolsa, motorlu katnaş vasitası tərəf cevapkarlıqını üstüge almaydı. Kanunda fakat motorlu katnaş vasitası tərəfinin motorsuz katnaş vasitası tərəfki bolgan tölem cevapkarlıqı belgelengen. Motorsuz katnaş vasitasını heydigicinin motorlu katnaş vasitası tərəfinin malmülük ziyinini tölüşü belgelenmegen. Motorsuz katnaş vasitasını heydigici de hatalıq bolsumu, kanuni akıbet pekat motorlu katnaş vasitası tarafından tölem cevapkarlıqını yenikletiştir. İki taraf otursa da özara tölep veriş münasibeti ornatılmaydı. Sot mehkemesi mundaq karadı. Bu yerde mundaq bir ufkumunu aydınlaştır beliş gerek. Katnaş başkuruş tarmıqı çıkarğan hadise cevapkarlıqını bekitiş, iki tarafından hadise keltürüp çıkırış cihetki hatalıqının çoğun küçüklikini ayrıştır. Haq talep tölem cevapkarlıqını bekitiş bolsa, en ahırda kimden kimge tölem berdiğalıqı, kançilik tölem berdiğalıqı bulup, işkisinin karakteri oxşumaydı. Suğurtçının orun besip tölem talep kılış hukuki, suğurtlanğıcının kanunluq talep kılış hukukudun bəhirman buluşunu aldıngı şart kılıdı. Bu diloda Van familiyinin motorlu katnaş vasitası tərəf bulu süpüti bilen motorsuz katnaş vasitasını heydigici Liu familiyinin malmülük ziyini tölümü berişini təşəbbüs kılışının kanun asası yok. Asasi tələb kılış hukuki mevcut bulmasa, orun besip tölem tələb kılıştın söz aşkılıb olmaydı. Sot məhkəmisi suğurta şirketinin barlıq dəva təlibini rəd kılış doğursa da öküm çıxardı. Bu dilodaki hüküm kesiminin keyniga yol katnaş kanunu da belgelengen bir türlük muhim prinsip, yani xatardın saxlanış iktidarı üstün orundakiler mesuliyetini üstüge eliş prinsipi yoşurungan. Motorlu katnaş vasitası yukur süratli yürüydüğün katnaş vasitası bulu süpüti bilen, onun süpüti, süreti ve teknikalik alaylıki etraptaki katnaşka, katnaş kuşçularga teximo zor xavip elip geledu. Şuna kanunda motorlu katnaş vasitası tarafından teximu qattıq diqqat qilish məcburiyeti ve bexatarlik kapaliti məsuliyetini üstüge elişi tələb qılınğan.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin memleketlik 11. kurultayı. Jongo Yazgıçılar Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımı da kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua Medeniyetinin yeni şan şöhretini yarışı gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Maudun, yazguchi degenning mol turmush tajribasi bo'libla qalmay, yana jazman murakkab ijtimoiy hodisalarni tahlil qila oladigan o'tkir qalisimi bo'lish kerak degan. Rossiya yazguchisi Tolstoy san'at o'nar emas. U san'atkorning bevosita his tuyg'usining ifodasi degan. Turmush demak xalq demakdir. Xalq demak turmush demakdir. Xalq chin, real, oddiy, sodda bo'ladi. Oydirma obraz orqali xalqni oydirib chiqirishga bo'lmaydi. Masxirlik pozitsiya bilan xalqni masxir qilishga bo'lmaydi. Xunuk tasvirlar orqali xalqni xunuklashtirishga texim bo'lmaydi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalq ommasi orasiga cho'nqur cho'kib, xalqning jafoliq amgikini tushunib, xalqning xushalligi, g'am qayg'usini his qilgandilar, turmushning mayitini tonib yetalaydi, davrning ritmini igilyalaydi, xalqning qalb sadosini his qila olaydi. Adabiyot san'at ijodiyatini zo'r salmoqqa va kuchlik jalbkorligiga ega qila olaydi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari xalqni asarning bosh qahramoni qilib qolmay, yana o'zining ideyaviy moyilligi va hissiyotini xalq bilan yug'urib, qalbi muhabbati ideyasini xalq orasiga singdirib, xalq bilan birlikda davrning ritmi, hayotning rangdorligini his qilishi, davr va xalqni kuylish kerak. Adabiyot san'at obraz orqali qutuq erishidi. Klassik adabiyot san'at obrazi bir davr adabiyot san'atining muhim belgisi bo'lib qoladi. Arzu istiki qobiliyati bor barliq adabiyot san'at xizmatchilari turmushni tushunish iqtidorini o'stirib, davr ro'yiga vakillik qiladigan texmi ko'p yangi ahvol, yangi shaxslarni uzluksiz qezib, turmushni manba qilgan ammo turmushdan ustun turadigan san'at ijodiyati va realizm bilan romantizm birlashtirilgan estetik uslub orqali kishilarni jalb qiladigan, ta'sirlantiradigan, hayajonga soladigan texmi ko'p badiiy obrazlarni yaratib, davrga unutilg'isiz nodir san'at asarlarini qoldirish kerak. Asar yozishning asosiy yo'li til ishiltish va mazmun ifodalashdir. Adabiyot san'at olg'i bezishqa, yaxshilikqa undigandilar davrning burg'isiga oyna olaydi. Kamolatga yetgandilar go'zallik yaratqila bo'ladi. Keng adabiyot san'at xizmatchilari jungu adabiyot san'atining olg'i bezishqa, yaxshilikqa undaydigan isil ananisini joriy qildirib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini adabiyot san'at ijodiyatida ta'sirlik jonliq namoyon qilib, vazillik sog'lom illiq narsalarni aks etkizib, sog'lom madaniy kayfiyatni tashabbus qilib, g'ayri estetik xohishni ko'rib tashlab, ideyas cho'nqur, sop, oddiy, jushqun, vazillik munavvar asarlar orqali xalqning estetik qarishi, qimmat qarishini oziqlantirib, xalqning ma'naviy turmushini teximi bejish kerak. 3. Keng adabiyot san'at xizmatchilarining to'g'rilarini saqlab, yangilik yaratishni chingtirib, davrga yetishib mangdigan nodir asarlar orqali adabiyot san'atining yangi manzilni yetishini umid qilaman. Bir davrning adabiyot san'at muvofiqligiga baho berishda oxirgi hisobda asarga qarash kerak. Adib va san'atkorlarning kishilik hayot qimmatiga baho berishdimi asarga qarash kerak. Keng adabiyot san'at xizmatchilari mukammallikka intilib, dodil yangilik yaratib, ulug' millatimizga, ulug' davrimizga munosib munavvar asarlarni tirishib ijod qilish kerak. Qadimdan hozirgacha munavvar adabiyot san'at asarlari muqarrar holda ideyaviy mazmun bilan badiiy ifodalashning organik birligining mahsuli bo'lib keldi. Davli cho'nqur bo'lsa, vazni kuchlik chiqadi. Vazni kuchlik bo'lsa, tili go'zal chiqadi. Tili go'zal bo'lsa, әсәр надыр болуду деген әні шу. Güzellikning qimmatini güzel bo'lgan san'atga singdirgandila asarga jon kiradi. Idea bilan san'at bir-birini gavdalandiraladi. Asarmo uzoqch tarqalaladi. Sifatni o'stirishni adabiyot san'at asarlarining jini qilib, mazmunga material tanlashda talabchan bo'lib, ideyani cho'nqir ichib berib, badiiy ijodiyatda sarxilligi intilib Әсәрнің мәнеуі құвыты, мәдәниет мәзмөні, бәді қымметіні үзліксіз өстіріш керек. Яңылық яртыш, әдәбіят сәннәтнің жіне. Язғучы Лючин, бір язғучы тәхлитчіліктің пүтілләй құтылғандыла әқиқи язғучы болышқы башлайды. Әр бір дәвірдікі әдәбіятның ең ұслобы болуды деген. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерді алдыңқыладың үгінідіған өрмәт туйғысы болышы. Тегімі мойымы алдыңқыладың ішіп кетідіған ғалыплық туйғысы болышы керек. Өздің халқыш жасы артын ашырып, әйнен көчіріп, шамалғы әгішке. Тәхлет қылып, көчірішке қарыштырып, тегімі кән ижадият зымыныға атын іш керек. Мол ва чоңқур мазмунлык Жунхуа мәдәнилиги Жунхуа миллитинин өзгүчи маанивий белгиси. Азыркы заман Жунгу әдәбият сәннәтинин улы. Шундайла әдәбият сәннәтте яңылык яртышнын хазинеси. Жунгу мәдәниетиде әзелдин кадимде тасвирланмаган нәрсәләрни тасвирлаш. Кадимкиләр эшләтмәгән вазин копияны ишилтиш кадрлинип келген. Жунхуа мунаввар ан-анивий мәдәниетидеки идеявий караш, адимият рои, әхлақ өлчімини қезіп, бәдии ижадият күчі білен Жунхуа мәдәниетінің қымытыны юғырып, Жунхуаның эстетика рои білен заманымыздеки гүзеллік интилишіні бірләштіріп, Жунхуа мәдәниетінің аяти күчіні ұрғытыш керек. Бір ізді тоқтап келіп, бекінмечілік қылған. Конулығы есіліп алғанда варыслық қылыштың иығыз ашқылы болмайды. Томырны үзіп ташлаш, асассыз ойдырып чықырыш, еңілік яртыш есапланмайды. Варыслық қылыш білен еңілік яртышының мұнасуетіні егіліп, қадымкілердің үгініп, әмма қадымкеге есіліп алмай, қайдыдың бүсіп өтіп, әмма қануниет қылаптық қылмай, Жунхуа мұнәвер ән-әневи мәдәнетіні Әдәбият сәннәттә еңілік яртышның мұйым мәнбәсігі айландырыш керек. Бүгінгі күнде әрхіл сәннәт түрлері өз ара жұғырлып, бағылынып, әрхіл ипадылы шәкілері ғырәлішіп, кірішіп, алақ тори, чоңсаллық мәлімат, сүнні әқіл қатарықла әдәбият сәннәт шәкілідә еңілік яртышық түрітгі болып, әдәбият сәннәт бойшылығыны кеңейтті. Шундақ бір қайдыны түшіні үлішіміз керек ке, барлық ижадият махареті вән вастысы мәзмін үшін қызмет қылыды. Пән техникінің тарақияты, техникінің еңілініші, еңі бәді іпадләш ұсулы вән мұбалығы қылыш ұсулыны барлық келтіруді. Лекен, сәннәтнің мол мәзміні баштың ақыр тұрмыштың келіді. Еңі техника – еңі вастыләдің тоғыр пайдылынып, ижадият илхамыны қозғап, мәдәниетнің мәзмоныны бейітіп, идеяви хесиятын ихпадыләп, әдәбият сәннәт ижадиеті дә мәзмон техімі мол, юшырын күш техімі зор болған еңі мәнзіліні намаян қылыш керек. Төртінші. Кән әдәбият сәннәт қызметчілерінің жонғу хекайысыны чин хесият, Пүтін күш білен яқшы сөзләп, дүнияға ішенчілік, сүйімлік, өрмәт сазавер Жунгу образын намаян қылышыны үміт қылымен. Жунгу халқы әзәлдің чоңқыр дүнияви мұхабәтке иге. Азырқы заман Жунгу әдәбият сәннеті де нәзәрні дүнияға, инсаниет қықартыш керек. Кән әдәбият сәннет қызметчілері, ішенч вә ғай тұрғызып, ejdatlarının en'enesige varislik kılıp, hazırkı özgürüşlerini düşünüp, Jongo'nun estetik maksadını namayan kılıdıgan, zamanımızdaki Jongo'nun kımmet karışını tarıhtıdıgan, pütkül insaniyetinin ortak kımmet intilişini eks etküzüdıgan, tehimi köp münevver eserlerini icat kılış gerek. Her kaysi dövlet halkının ekvali ve takdiri türlük tümen hıl bolsa mı, lekin güzel turmuşku bolgan boşaşmaz intilişi, taqdirini özgertiş üçün tiz pükmey küreş kılışı bir dehlike ige. Şundakla en asan ortaklık peyda kılıdı. Markus mundaq diye. Milletnin millet buluş süpütü bilen kılgalliki işi, insaniyet cemiyeti üçün kılgan iştir. Mislisiz japa müşakkatli küreş davamı da, Jongo halkı toxtumay alğı basıdığan iradisi ve gayreti. Mislisiz akıl parasiti ve küş kuvveti bilen Jongoçe sosyalizm yolunu içip, iqtisadning tez terakki kılışı ve cemiyetinin uzakçı mokum buluşudun ibaret iki çoğun möcözünü yartıp, insaniyet medenlikinin yeni altını barlıq keltürüp, Jongo'nun medeniyet yumuşak emeli küçünü zor derecede aşurdu. Xalqaro cemiyet, Jongo'nun terakkiyat yolu ve muvaffakiyet sırrını yeşip, Jongo halkının turmuşidiki özgürüşünü ve kalıp dünyasını düşünüşünü ümit kılıdı. Medeniyet arkılık Adem terbiyeliğinde kalıpni tekimi uyuşturgulu buludu. Sennet arkılık kalıplarını tutaştırganda dünya bilen tekimi asan pikirleşgili buludu. Kan edebiyat sennet hizmetçileri mevkani Jongo zımınıgı koyup, Jongo hikayesini yaxşı sözləp, tekimi çonkur nəzər dairisi, tekimi kan köks karni, özgü tekimi işinilgan pozisiya bilen Jongo'nun özgürüşü ve Jongo royiga en vekilli kılalaydıgan temilan tallap, bediyicettin ifadiləp, dünya düşünüdüğün tekimi köp Jongho medeniyeti obrazını yaratıp, Jongo'nu tırışıp callık köp tereptin namayan kılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş üçün yeni seyip pütüş gerek. Edebiyat sennetinin millet alahidliki bir milletinin medeniyetini tonuş deridisini ifadeleydi. Ken edebiyat sennet hizmetçileri Jongho medeniyeti meydanında çıngtırıp, dünyadaki her kaysi devletlerdeki edip sennetkarla bilen alakı kılış gerek. Millet haslıkı ige sennet mezmuni ve şeklini beyitişki ehmiyet berip, milletnin halıq edebiyat sennet en'enesige varislik kılıp ve onu evic aldırıp, uslup ikim, şekil nuskullarını beyitip, dünya edebiyat sennet sahesi de Jongo salapiti, Jongo kıyapitini iniq tikleş gerek. 5. Kan edebiyat sennet hizmetçilerinin doğru yolda çıngtırıp ve onu evic aldırıp, ahlaktı mı, sennetti mi kamaletki yetişki intiliş davamı da kişilik hayat kıymeti yaratışını ümit kılımen. Heves sağlam bolsa, til güzel boludu. Gaye yüksek bolsa, til ötkür boludu. İrade uluğ var bolsa, ideye terem boludu. Edebiyat sennet, kişilerini doğru keyfiyat bilen terbiyeleş mesuliyetini üstüge alıgan. Kan edebiyat sennet hizmetçileri, özünün ahlak sapası, cemiyetki obrazını, eserinin icdimai ünüm bilen birlik keltürüp, sennet gayesi de çıngtırıp, ahlakta mı, sennette mi kamaletki yetişki intilip, tırışıp, ali canap ahlak pezileti ve tili güzel, mezmunu serhil eserleri arkılık, tarihta doğru keyfiyat kaldırışı, kişiler arası da güzel ahlakını evc aldırışı, özgü paknam kaldırışı gerek. Ahlak arkılık Adem terbiyeleydi galla, aval özünü terbiyeleyişi şart. Ruhunu tavlap, ulunu çınıtıdı galla, aval özünü tavlayışı şart. Tarihinin uzak ikini da kımmetini yok atmayı gelgen aşu nadir eserlerinin hemisi de edible sennetkarlarının kalıp dünyası bilen biliminin bağlanışı, ahlakı bilen talantının yuğurlaşı, kişilik pezleti bilen sennet ahlakının birleşişi eks etken buludu. Cemiyetki paydalık eserden yüzlerce bolsa mı köplük kılmaz. Cemiyetki paydasız eserden bir parça bolsa mı azlık kılmaz digen eni şu. Edebiyat sennet icadiyeti, cephalık icadi hizmet. Yüksek bedi seviye yitildiriş, onça asan işemez. Bunun için bütün oy pişkarını merkezleştirişke, keçini kündüzgü ulap ecir sındırışke, boş aşmayı tırışık doğru kilidi. Eğer asan yolda minip, tez pütküzüşke aldırap, kuruk namata koğulışıp, bir keçidila nam çıkırışkı yaldı bulup, bir keçidila beyip keçinin koydu bolsa, ahır berip, hemmüdün kuruk kalıdı. Edebiyat sennet amı bapıl iş gerek. Lekin tetiksiz, pes, çakını bolsa katti bolmaydı. Edebiyat sennet turmuşki yıkın bol iş gerek. Lekin naçar keyfiyatının payda kılgıcısı, ägeş küçüsü, tergip kılgıcısıga aylınıp kalsı katti bolmaydı. Edebiyat sennette yenilik yartış gerek. Lekin acayip, garayip, çektin aşkan nerslerini kötürüp çıkışkı katti bolmaydı. Edebiyat sennette ünümü asıl kılış gerek. Lekin pulunun koydu buluşka, bazarının kulu bop gelişki katti bolmaydı. İcadiyette əcir mehnet kıtayınış, rol ilişta əməli küş kıtayınış, obrazda yartış kıtayınış, ünümde süpet kıtayınış, nam atakta əhlak ve maharet kıtayınış gerek. Çakına kızıkçılık, çeki yok özbeşimçilik, dikkatini tartış təməsidiki köğün içiş, yügensiz havayı həvəsinin ədəbiyat sənətken nurğun ziyini bar ki, kılçımı paydısı yok. Kən ədəbiyat sənət hizmetçileri sənətki bulğan hürmeti və kəsikli bulğan səmimiyetini saxlap, həqiqi küş sərib kılışı, həqiqi maharət yetildirişi, həqiqi nam qazınışı gerek. Edebiyat sennet hizmetçilerinin terbiyelenişi ulanın şahsi işlemez. Edebiyat sennet sahesindeki stilinin yakşı yaman buluşu pütkül medeniyet sahesige, hatta icdimai turmuş ekologiyesige tesir görüstüdü. Edeble sennetkarla icdimai tesir küşki ige. Ulanın her bir iş hareketi cemiyette tesir peyda kılıdı. Köpçilik özünün cemiyetki təsirini qadırləb, əsərinin icdimai ünümünü əstaydıl kəskin oylayış gerek. Bir ədəbiyyat sənət xizmətçisinin əxlaq pəzliti durus bolmasa, xəliq qobul qılmaydı, dəvr mü qobul qılmaydı, zidini saxlımasa, hörmətki erişəlməydi. Kən ədəbiyyat sənət xizmətçiləri süpətkə, uslubqa, Mesuliyetke ehmiyet berip, kanunga anlık raya kılıp, amivi tertip ve yakşı örüp adetke emel kılıp, pulperestlik, rahatperestlik, çekidin aşkan şahsiyetçilikini anlık tosup, durus adem buluşu, pak iş kılış gerek. Gazep bilen, humimen kabih zalimlağa, kalıp olup baş egimen, sebi balılağa deydigan ruh bilen, Çillik, yakşılık, güzellikini medhiyeleş, sahtılık, yamanlık, rezillikini kamçılaş gerek. Aktif küşünü tesvirleşke, medhiyeleşke cüret kılıp, merdane, uçuk yoruk buluş gerek. Rezil işlani eyipleşke, tenkitleşke cüret kılıp, hakkaniyet yolu da pidakar buluş, tektit aldı da tiz pükmeslik gerek. Kesip stili, Sennet ahlakını evc aldırıp, edebiyat sennet sahesinin yakşı icdimai obrazını turguzup, özünü hürmetleydigan, özünü söyüdigan, öz ara ögünüdigan, öz ara örnek alıdigan, muhiti sap kesip keyfiyat yaratış gerek.
1: Hürmetli radyo anıgıcılar, Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 14. günü Jongo Edebiyat Sənətçilər Birləşmesinin Memleketlik 11. kurultayı, Jongo Yazgıcılar Cemiyeti'nin Memleketlik 10. kurultayının içiliş mürasımıdır kılgan, Jongo Edebiyat Sənətinin yeni keyfiyatını namayan kılıp, Jonghua medeniyetinin yeni şan şöhretini yaratış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

yakını boyan o yoldışdan toluq malanıgan bop qalğan idi. Gerçi yoldışının tutamğı çıqıdak bira işini bayqıyamğan bosumu, həmişi onu közütüp, paylap, gümalınıp da jüretti. Ondaqda onun yoldışı rastılı onunğı yüz kilemigidek bira iş qalğan mıdır? Bunun kızıqsanız, dektans bugünkü programımız oranlaştırılığan Amina Ömer'nin Kesel namlıq hikayesi de bolsın.

içini avaylap içip öyge kirdim. Kırıpla dağın kaydıp durup kaldım. Köz aldımda erim bir ayal bilen bir kişip oldurup tamak yavadaddi. Onun közlerden tökülü vatkani, biz muhabbetleşi vatkan çağladaki şu otluk meherlik nur. Ağı kutunun közlerden çöp. Ayalga tikilip karadım. Şunda karasam, o Ali Mektepteki savaktaşım Rukiye'yi okşap durattı. Yeni bir karasam, bizden işkandaki Hatime'dek mi kılattı?

ketyapman. Yoq, mashina ketyapti. Xayolimda eshikni shunday ochaman. Erim, bir xotin bilan. Xap. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'inda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yong'i qarab oldi. Mashinog'u xeyli ishtik ketyapti. Lekin qerishqandek remont qilish sababli yo'llar to'silib qoldi. Asta, aldirsang osti ket degandek ish bo'ldi-ku. Necha kun burunlar bir o'pdan turatdi bu yo'llar.

Şoförga pulunu kanç tez bergen bolsam, maşini işigini şunç tez yaptım. Neçik adamını bir ilip öyge karap maldım. Bina aldı da tazlık işçisinin süpürgesige putluşup, yıkılıp çüşkili taslı kaldı. Tördüncü kavetge çıkan denkin, avaz çıkamaslıkı tırışıp, futumlu uçu dessep maldım. İşigi aşkışını pembilen silip, işigini şunçilik tez süratte açtım. Öy içi cimcit. Ayğını silkip çörvettim de, hemme öylege beraberden kırıp çıktım. Öy, rətlik, hem pakız tazlangan. Ama adam yok idi. Galite iş. Ula ne ketkendu? Berden könlümge bir guman ləppede sayı taşlap ötti. Tohta, o kaçan bir öy tazlap bakkan. Bugün hece pakızı tutup gidip de. Zadı bir gep bak. Öyünü tazlap ızını yok katkan gep. Yine boş çağlap kaptı da. Vazırlı tapınmengi izleyen. Etrafka tez-tez köz yügürtgünümce, cayımda bir pekir vettim. Ahlat xaltısı. Doğru. Moşındak bir günü kütüp, ahlat xaltılarının mu başkalarının gege okşumaydığını işletken okşayman. Taslıq işçisi ketip qağamıdı. Dərhal pəski yügürdüm. Kolları visipki ahlatlarını maltılavatqallıqımını körüp, xoşını binanın aldın tazlavatqan taslıq işçisi vaqırğınca yenimgı yügürüp geldi. Üzgüm yok durdu. Ahlatlan çıkıp gitken okşaydı da bizde vattı mən. Dedim mən onunla. O, gebimini anlap, artık yapkan maymana yardımlaştı. Taptım. Bizim oyunun alayıda ahlat xaltısı göz aldımda peyda boğunu da güherdi boğandayı hoş bop gettim. Tazlıq işçisi ahlat xaltısının ağzını içip koludaki inçki tayağını mağa tutkustu. Şundaqlı iləşdürüşümge ətrən nepiz iştan paypaq tayaqı ilinib çıxdı. Mağnumusuzluq ne? Üyümge kilib bu bir nemisini taşlaq qoyuqdak bopdama texik. Açıqdan titrəşge başladım.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Ademi sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp kuluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
0: Dalla veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu ula yakşı köydek yaşa çıktırışı vardım.
4: Ata-anlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham mede

0: berişi kerek.
1: Uzun bu yugurşini bek yaş görmen. Taz bir yugurup rahat ne içi?
2: Velisipitte bana ben de bilmem yapıp gitti ben. Bana bu taş yolda velisipit menişten sehri küçük.
3: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade meniş beni başka bir dünya bile. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
4: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakış gördü o da kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık berişinin ehmiyeti beni memnun kıladı.
5: Sırtta aptap nemirge yakşı?
6: Yol boyunun manzırsı nemirgen güzel.
3: Hava nemirgen sap.
4: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylayın.

Kıymetlik demlerimizden paylanıp keyfiyatımızı birden tanışı olaylı. Köğünüz yerin boğanda cimcitliğine tanılın. Keyfiyatınız yakışacaklarda dostlar bilen ten külüşüne tanılın. Kişilik münasebette uvalıçılıkla uçurgandaki eskıgan bolsanız sükürt kılışına tanılın. Bir aram boğandaki eskısınız öykü baldır kaytıp aram ilişine tanılın. Muhabbetiniz itibarsız muameleye uçurup kadrini yokatkanda vazgeçip tenha yaşayışına tanılın. Başkalarının yakışılık kegende hessilep kaytırışına tanılın. Hatta yamanlık kıgandı mı? Közünüzde cümü bilip epu çallıkını ken korsaklığını tanılın. Bu hayatta adli yaşayışını yakış görün. Lekin adli buluşunu tanılın. Başkalarına yetkidek hürmet verin. Lekin kuşametçilikini yaktırın. Ken korsaklığını her vakit özünüzge hemrah kılın. Dostlarınız ara mekriban bulun, kuşkuy bulun, muhabbetlik bulun. Kinemse güzel keyfiyatımız için küylerimiz devamlı yanraydı.

Ha, süyümlük dostlar programımızda anlaşıp atıdı. Muhabbette akıllı kızla yigitinin tüvendeki bir kan çişiğe fakat aralaşmaydı ki. Ondan da siz akıllı kız katarı kremsiz yok. Akıllı kız yigitinin portmalını halganç aktırmaydı. Hem yigitinin telefonunu mu halganç kömeydi. Yani yigitinin köz gibi kırvanmaydı. Ulağı boşluk verirdi. Yigitinin mangan turğallarga bek kırışıp kalmaydı. Akıllı kızla yigitigi işinidi. Mükemmel muhabbetinin birinci muhim amili işiniş boz gerek. İşiniş boğanda muhabbet tabi halda uzak davamlaşır. İşiniş bombağanda uşak ciddelle kurmaydı. Asallı ardı soğukçılık peydah bulundu. O muhabbetke yakşı netice etkenmeydi. Şunlaşka barçı muhabbetinin güzel buluşunu, hemimizge muhabbetlik hayatının yar buluşunu ümit kılınız. Anlıkçılarımızın akıllı kızladın, akıllı yiğitlerden buluşunu mu çünkü onumuzun ümit kılınız. Muhabbetlik aile her vakit muhabbetlik güllerine dolsun. Beni güzel nakşılarımız silah üçün.

0: toparme.
1: Ha, sevimlik anlayıcılar, programımızı danlaştırıvatımız. Üç akı uka bir moyanı talışıp kaptı. Keç gündüz talışıp mu ahırgı çıkanmaptı. Ahır ula bir dananı izlet beripti. Ehvalını dep boğan dikin, dana kişi ulağa. Üç yılınla bir moyaya, bir pesildin işlenla, osulunlanı ten bölüşün ula depti. Bu cevaptın ula bek mi razı boptu. Bazıda turmuşta cidel kıp talışıp atkan nersini, biz yani bir noktadan küzetsek, el kılıç belkim asan buluşu mümkün. Elbette bazı işlerini talışıp, ciddileşip, özümüzde çarşıdıvan bastıkımız gerek. Fakat minnettarlık hissiyatı da tem behirlin işini bilsekla, en güzel soğuk bizden buludu. Kenemize en güzel köylerimizge birlikte kulak salayım.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Hazır biz onun eri bilen acırış doğruluk sözleşip atımız. Erim razı boldi. Lekin oğlunun işi çatakrak durdu. Bombası burunlu bir taraf bop gitetti. Şu bir iş bilen üç ayı sözlüp getti. O acırışıp kesila Vroniski bilen toy kılattı. Kadimdin kilovatkan toyluş adetimiz kamlaşmakalı adetken. Onun hiç kim işenmesi mu? Lekin o kişilerin bəxtigi tosalgı buldukken. Ola acırışıp getirilisiyle turmuşu sen bilen meninki yokşaş yolu çüşüp getirdi. Bu işteki tosalgı zadı ne mi de? Dep sorudu Levin. Heee sözlüsen gep dola çoyluğu toxtumaydıgan işla. Bizden bu yerde işla tolumu çigeş. Mındak gep. Anna'nın Moskova'da durup acırış şiketini saklavatkınıga 3 ay boldu. Bu yedikilerin hemisi onu mu Anna'nı mı bilidu, şun Anna hiç yegi bağmaydı. Dolly'dan başka hiç kandak adam bilen görüşmeydi. Çünkü o başkalarının özgü iş çağırtışını halımaydı. İlk ekmek kinez Varvara Khan kısçıgı da onun gidi tursam hak gep kılıdu, bana numus tep, onun yeniden gitip kaptı. Toğrusunu eşsam, eğer başka bir hotun şundak ahvalı çüp kagan bolsa, bu çakçı roi çüp birinin bulatdi. O bolsa, basan körüsen, özünü şunçilik tutuvağan, özüge işenci toluk, turmuşunu mu bir obdan orullaştıruvağan. Solgu burol, ha Çerkov'nun udıldaki koçunun içi de. Dedi Oblonski, Peytun'un penceresinin beşini çıkırıp, Peyton keşke. Uff, acayip mi ısıp gettim ha? Dedi o, nöldün tüven 20 gradusluk hava adımı peltosunun olduğunu içip etip. Onun bir kızı badep anladım. Kızı bilen bulup, köngülsüzliklerini unutup mu turar belkim? Dedi Levin. Sen ayarlarının hemisini mekan kokşaş, balları bileli aldıraş yurduğun kayak dep oylaydığa okşumam sen. Ondak emez. Anna kızını naid estaidil terbiyle batıdı.

Ana'nın onun pikirge hürmet kıladığallıkını. İkisinin bir-birinin oydikini aldın çünüp turduğallıkını sezgendek boldı. Bu pikiriniz ne men toluk çüşendim? Dedi Levin onun sözüge cevaben. Biz bütün zihnimizni mekteplerge ve şunun okşaş organlığa kartıp koymasızlıkımız gerek. Şunda kıgınımız için sahavet işlerimizden ünümü körünmeyi vatudu. Anna birdem cemip getip andın külüp koydu. Rast şundak, dep onun sözüge koşuldu Anna. Bu iş mengü minin kolum dinkenmeydu. Minin köngül köksüm unçilik kengemez. Darli tamdaki bizari kızlarının hemmesini yakşı görüp gitenmeymen. Bu mengü minin kolum dinkenmeydu. Nurgun ayalla aşı vastigi tayinip, cemiyetteki urnunu götürüp gelip atıdı. Bu ehval hazır tekimi eğirlişip getti. Dedi Anna şenç ve mumluk terzde. O bu geplerini körünüşte aksığı devatkan da kılgını bilen, emeliyette Levin'ı devat attı. Hazır minin bir işlanı şunçilik kıgım kilidu. Lekin kılanmay men. Bir dilla Anna'nın koşumuz türlüp gelip, Levin onun özünün işleri üstüde sözler vatkını üçün koşumusunun türlügellikini şu an düşendi. Deru başka gepki köşti. Men başkalarının sizi doğruluk kılışkan, yakşı garajdan emez digendek geplerini anladım. Dedi o Levin'a. Anlığa yerimde sizini bağ amalım bilen aklap durdum. Beni kandak aklıgan siz. Sizge kılıngan hücumla karap akladım. Yürün la, bir piyaldın çay içidigan sile. O, hurum mukavilik bir kitabını koluğa elip ornadın turdi. Bu kitabını bana berin çoğu Anna Arkadievna, dedi Orkuyev onun koludaki kitabını körüstüp. O, naayt kımmıtı ba kitap. Yak bomaydı bu tehi deslepki nuska. Men bu kitap doğruluk onunla degen, dedi Oblonuski Levin'ni körüstüp sınlısıga. Nemiş kimi degen sen? Minin yazgan bu nersem, men Liza Mertsalova'dan seti vağan, cinayetçile tokuğan oyumu güllük sivetlegi okşapırağı kaldıgan nese. Liza Sakavetkan'nın türme bölümü de işleytti, dedi o Levin'ga. O biçarla sevir taqatın acayip möcüzlerini yaratkan. Levin özüge naiti yekip kalgan bu ayalının vücududun yeni bir peziletini baykıdı. O akıllık, latapetlik ve güzel bolgandın taşkırı yeni doğru niyetlik ayal idi. O beşiği kelgen müşküllüklerinin bütün eğirliklerini Levin'den yoşurğusu kelmeyi vatattı. Anna şu geplerini kılıp bulup çoğunkır bir tınıp koydu. Önü üçüp bir dılı ciddi tüs aldı. Şundaktı mı yani acayip çıraylık idi. Lekin onundaki bu güzellik yeniçi bir güzellik bulup ressam resimde ifadeligen bəxtin çaknap durgan ve şu bəxtin hemme ademini huşal kılıdığan güzellikini biz düşetti. Levin resim bilen Anna'nın özüge yeni bir ketim karap, aksını koltuklap, egiz şiktin çıkıp ketip atkan zılva kametini körüp, ihtiyarsız halda özü de onunla karta özümü hayran kelip atkan bir hıl mehri ballık ve iç ağırtış sezdi. Anna, Levin bilen Vorkuyev'ni mehmanhanığa teklif kılıp koyup, özü aksı bilen Nemi toğırdıdı sözleşkili taşkırkı öydü kaldı. Şikisi Anna'nın acırış iş toğırlık sözleşem dağandı, ya ki Vroniski toğırlık mıdı? Ya aksının kulüpte nemi işlanı kıladığallıkını sürüştürmekçi miydi? Ya bu misal men toğırlık paranlışam dağandı? Digerlerini oylap getti Levin.
u annaning aksi bilan nemi

Qandaq esil, qandaq yiqimliq, həm qandaq beçara ayal hə? Dəb oylidi Levin Oblonski bilən soğuk havağı çıqqanda. Qandaq kən? Minin digəllərim rasmi kən? Dedi Oblonski Levinnin anlağı toluq qayıl bolğallıqını sezib. Digəllərin rast kən? Dəb cavab bədi Levin yəni şu xiyalı bilən keti vitib. Dünyada təngdiş yox ayalken, əqıllıq boğunuzun taşqırı, dilkəşliki adamını heyran qaldırdı. Onunla bəkmi rəhimim gəldi. İşlərin püçüqü az qaldı. Sana deydiğinim, hər qandaq işqa oldurab yekün çıqama, dedi Oblonski Peytonun işkini eci vitib. Xayr, yolumuz bir emez. Levin annani, onun bilən qilishqan gəplərini toxtumay oylab, onun hər xil çıray ifadələrini əsləb, bağan siri onun qiyiz taşlıq qilishqa, iç ağırtışqı başıldı. Və şu oyla bilən bir çağlada öygümü yitib gəldi. Öygü kəlgəndin kiyin Kuzma onunqa ketinin salamət turğallıqını, ədillərinin texi yenilə qaytib keçişgəllikini sözləb bədi. Ondan Levin'ga kelgan ikki parcha xatni topshirdi. Levin keyin o'qisam diqqatim bo'linib ketmasin deb o'ylab, xatlarni dalonda turib o'qib chiqdi. Xatlarning bir parchasi Sokolovdan kepti. Xatida u bug'doyni tekis etib bo'lmaganligini, kurisini 5.5 rublidan so'rayotganligini, uningdan boshqa pul kirdigan yerning yo'q turayotganligini yozibdi. Yeni bir partisi ədisidim bulup, xetidə o, minin işlerimini hazırgıcı pütküzüb bəmidin dəb rəncibdi. Bobdula, onun artıq anmağan bolsa, 5.5 rublidin bolsa mı? Seti vəsullah! Levin birinci məsili üstüdə şu an kəskin qararğı gəldi. Burun bolğan bolsa, bu işdə xeylili dılğul bolğan bolatdi. Heyran mən, Bu yerga kelib nemanchi aldirashib ketadigan deman. Endi u ikkinchi xat ustida o'ylandi. Adisi topshirgan ishni hozirgacha putkizib berolmay, bakmi satchilikni qilayotdi. Bugun sotqa yana baranmidim. Vaqtim ham chiqmadi. Oxir u sotqa aytib berishni o'ylab, xotinining xonasiga qarab mangdi va ketib o'tib, bu bir kun ichida qilgan ishlarini Çaqmaq tezliki də xiyalıdın ötküzüb çıxdı. Bütün bir günü söhbət bilən ötübdü. Söhbətdə özümü gəp qıbdı. Başqalarının gəplərini mə anlabdı. Əgər yezidi bolğan bolsa, bu ula digən gəplərinin birini mə anlamaydı, həm özümü qılmaydı. Bu yədə acayip qızıq gəplər bolu dikən, Onun qılğan gəplərinin bir də xatalıq yox idi. Fəqət iki iştila könlü səl xıra bulub qaldı. Onun biri, Moka beliq toğırsıdı eytqini, yəni biri, annağı mehri çüşüb qalğını idi. Levin xotınının xapçıray oltırqallıqını köydü. Üç hədisinil tamaqda naid könüllük oltırışıbdı. Кейін Левинні толы сақлап, кәлмегенден кейін зерекіп, ішке әдісі кетені ялғыз қалдырып кетіп қапты. Хә, өзің немішіланы қылдың? Сорыды кете ерінің парқырап тұрған көзлерге тікеліп. Лекен кете ене, оның әмі ішіланы әйнен сөзләп берішіге тәсірі болмаслық үшін, оның гәплерге бәкмі диққат білән құлақ селіп олтырған дәк олтырмай, Ерінің кәшті қайярды болып, немі ішланы қылғалықы тоғырсы деке гәплеріне мақұллыған дәк, күлім сіреп тыңшап олтырый вәді. Вронис кейбілен ұшырышып келіп, бәк мұхшал болдым. Ішкіміз қорыны шуық, азады олтырып паранлаштық.
Rast gapni qilsam, buningdan keyin uning bilan ikkinchi ko'rishmas qaroriga keldim. Navoda uchrashib qolsakmi, ilgirki o'ngaysizlanishlar endi bo'lmaydi. U ikkinchi ko'rishmaslik qaroriga keldim deb turib, yana shu alla onaning yeniga bog'liqligini o'ylab, ixtiyorsiz qizirib ketdi. Biz puxralani haroqni ko'p ichidi deymiz. Ammo bugun men kimning ko'p ichidiganligini, puxralami yoki bizning tabiqimi bilmayli qoldim. Puxralar hayit bayramlarida ichidi. Biz bo'lsak Keti puxralarning haroqni qandoq ichidiganligi to'g'risidagi bu mulohizaga qilch qiziqmidi. Erining boyqi gapni qilib etib, bir dilli qizirib ketganligini ko'rib, uning sababini bilgisi kelib atatdi. Xo'sh, keyin nima bo'lding? Keyin Setva Anna Arkadievnaning qishig'i berib kelayli deb turib oldi. Levin bu gapni qilib bo'lib, teximi qizirib ketdi. Va Annaning yeniga bog'liqligining muvofiq bo'lgan bo'lmaganligini shundayla tushunib yetdi. Bormasligi kerak ekan. Annaning ismini anglabla, Kitty'ning ko'zlari bo'lakchili yo'g'inib parqarab ketdi. Lekin o'zini zo'riga besib, Levinga chandirmay, "Ha, shundoqmi?" deb qo'yib o'ltiribdi. Mening uyaga bog'inimga xafa bo'lmagansan. Setva berib kelayli deb turib oldi. Uning ustiga dollimo bir berib kelsang bo'ladi deb yurgan. Dedi Levin gapini davom qilib. "Ha, yo'q." Kitty og'zida shundoq degan bilan ko'zlaridan o'zini aron tutib o'ltirib atganligi chiqib turardi. Uningdagi bu ahvol yaxshilikdan derak bermaydi. O, to'limi yiqimliq, to'limi bechora, ham bakmi yaxshi ayol ekan. Orqadan u Anna ham uning ishlari to'g'riliq so'zlab ketdi. Gap orliqlarda uning ketiga yo'llagan salomini yetkizdi. Shundoq, u rostli intayin bechora bir ayol. Dedi Kitty Levin sözləb bolğan dinkin. San kimlərdin xət kəpti? Levin xətlərinin kimlərdin kəlgəllikini dəbbədi. Andın xotununun xatırcəm körünüşüge işinib, kiyimlərini almaşdırıb çıqqılı özünün ucursıqı kırıb kətti. O qaytıb çıqıb, Kitty'nin cahidin qozqalmay oltırqallıqını köydi. Aldığı kelgende, Kitty onun közünün içige qarap turup ketip, bir dilli ün selip yığlap ketti. "Nim boldi? Nim boldun?" dedi Levin. O ağzıda şundaq soravatqını bilen, onun nemigi yığlavatqallıqını içide bilip bolgan idi. "Sen o iplas xotunga aşık op kapsan? O seni özüge kartı kaptı. Bunu men senin közlerinden bildim. Şundak, şundak. Bunun akıbeti ne mi buludu? Kulüpte rak içip sen, işkendimi ülgidek içip sen, kımam oynap sen. Onun deyken bağın cayını kara. Kimnin ki geteki? Yok, ketimiz. Men etli ketime." Levin xeligichi gap qilib mu, xotinining ko'nglini ololmadi. Oxir bo'lmay, onnog'i bo'lgan ish

0: ダイヤルで ナプトロで
1: Şirani kapitalistlerin izi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tatıp kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktirdin kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriştürgütçisi Abdursul Abdiriyim. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdə deyiptinlar, stansımızdan başqa sərxil proqramlar da bolsun.
2: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
3: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlab gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
4: Mən börək. Uxlamay tanat atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
6: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
7: Ben yığılış istedim. Kaytkan ekin kıtıra ya.
8: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
6: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
9: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ensir yapkan mısın de. Sizi demi geydim.
10: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulken miydi?
8: Ata anamız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz odulken.
11: Baba, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ep koyayım.
8: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odulken.
7: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
8: Ata anımızda seyğınışka vaktimiz odul gelsin.
10: Dada, ana, biz keldok.
11: Buva, muma.
7: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürüşlerine barlıqı keldirdi. Menin sayıdak əgişim bilen o başkala bile uçuruşunu halımaydıgan. Hatta özüge yüzlenmeydiğen bop kaldı. Bir günü

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.